0: cennetteki makamı gösterilip kabrinden cennete bir kapının açılması ve oradan güzel kokular gelmesi, kabrin genişletilmesi, aydınlatılması, berzahtaki mümine sabah ve akşam cennetteki yerinin gösterilmesi gibi. Sevgili Diyanet Radyo dostları, duamız, dileğimiz odur ki Allah bizi cehennem azabından korusun ve bizi cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Sevgili dostlar, bugün kabir ahvalinin üç halinden biri olan kabir nimetinden bahsettik. Bir sonraki programımızda kıyametle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

biz de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

53 senedir sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsranlı merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

yine sudanlı. Başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi. Haremde kaldı fakat ruhu can.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: İşlerini sağlam ve düzgün yap. Allah yolunda gayret gösteren, inancına uygun yaşamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de amellerini, davranışlarını özensiz, gelişi güzel yapmamaları, işlerini sağlam ve düzgün yapmaya gayret göstermeleridir. Bunu Allah Resulü'nün hayatından bir olayla örneklendirmeye çalışalım. Allah Resulü'nün oğlu İbrahim vefat etmişti. Ashab-ı kiramla birlikte Peygamberimiz oğlunu defnetti. Kabir olarak kazılan yerde bir tuğla yeri boş kalmıştı. Peygamberimiz o boşluğun kapatılmasını istedikten sonra şöyle buyurdu. Kul bir iş yaptığında Allah onun o işi sağlam yapmasını sever, ister. Bu hadis bizlere öyle önemli bir şey söylüyor ki. Şimdi bir an Allah Resulü'nün durumunu düşünün. Oğlu vefat etmiş, kalbi mahzun, üzgün. Ancak o durumdayken bile gözüne bir anda kabirdeki bir çarpıklık ilişiyor ve hemen buna müdahale ediyor, o işin düzgün yapılmasını istiyor. Buradan şu sonuca rahatlıkla ulaşabiliriz. Bir Müslüman bir şey yapacağında elinden geldiği ölçüde o şeyi sağlam, güzel yapması, eksik bırakmaması gerekir. Nitekim büyük Arap şairi Mütenebbi'nin şu güzel sözü de aynı gerçeğin şiirsel bir ifadesi. İnsanların kusurları içinde bir şeyi tam yapma gücüne sahip oldukları halde eksik bırakanların kusuru gibisini görmedim. İnsanlar bir şeyi yaparken kimi zaman ellerinden geleni ortaya koyarlar, kimi zaman da ellerinden daha iyisi geldiği halde daha düşük bir performansla yetinirler. En iyinin sonu yok. Evet, bu doğru. Ancak bu şu anlama geliyor. Bir kimse bir şeyi ne kadar mükemmel yaparsa yapsın, mutlaka onun bir ötesi de vardır. Ancak bu söz, bir şeyi yapma konusunda elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra söylenebilir. Siz kendinizi sıkmaz, zorlamaz da işinize konsantre olmazsanız, o zaman yaptığınız şey en iyi olmaz, hatta iyi bile olmaz. Mütenebbi'nin dile getirdiği husus, hem bireysel hem de toplumsal hayatımız için, hem Allah'la hem de insanlarla ilişkimiz için son derece önemli sonuçlar barındırıyor. Daha iyi bir kul olma imkanımız varken niçin elimizden geleni yapmayız da vaktimizi boşa harcarız? Bir ibadeti daha iyi yapma, Kur'an'ı daha güzel okuma, dinimizi daha iyi öğrenme imkanına sahip olduğumuz halde çoğu zaman vaktimizi bunlara ayırmak yerine başka şeylere harcarız. Böylece ömür sermayemiz boşa gider. İnsanlar arası ilişkilerde de durum böyledir. Bir kimse mesleğini daha iyi icra edebileceği halde bunu yapmadığında hem kendine hem mesleğine hem de insanlara yazık eder. Günümüzde işini tam yapmayan, yarım yamalak yapan insanlardan o kadar çok şikayet ediyoruz ki. Öyleyse bizler bir şey yaparken elimizden geldiği kadarıyla emeğimizi esirgemeyeceğiz. O işi sağlam, düzgün yapacağız. Baştan savma iş yapmayacağız. Hele başkasına ait bir işse orada kul hakkını da hesaba katacağız. Şunu da unutmamak gerekir. Bir insan bir konuda belirli bir hedefe ulaşıp bir başarı elde ettiğinde, insanların çok az bir kısmı bu hedefe ulaşmak için daha öncesinde gösterilen gayret, azim ve sabrı takdir eder. Aynı hedefe ulaşmayı istediği halde ciddiyet, gayret, sebat ve azim göstermediği için ulaşamamış çoğunluksa söz konusu başarıyı şansa, talihe bağlar. Rabbimiz şöyle buyurur: İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. Elbette Rabbimiz bir imtihan olarak bazen çalışmayan kimselere de başarı verebilir ya da çalışan, gayret gösteren kimseler de bazen başarısız olabilir. Ancak bu genel kural değil, istisnadır. Geçicidir, arızidir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Rabbimiz bir başka ayet grubunda her bir insanın yapacağı davranış sonucunda bazı şeylerin onlara kolaylaştırılacağını şöyle belirtir. Çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa biz onu zora sokarız. Öyleyse hangi hedefe gittiğini görmek için şu anda neleri yapmakta ve göze almakta olduğuna bak. Allah'ın seni nereye doğru ulaştıracağını bilmek istiyorsan şu an nelerle uğraştığına bak. Duamız. Rabbimiz işlerimizi sağlam yapmayı hem kendisine kullukta hem de diğer insanlara karşı muamelede emek ve gayretimizi rızasına uygun bir şekilde ortaya koymayı nasip eylesin. Rabbimiz bizleri hayırlı işlerle uğraşan ve hayırlı hedeflere ulaşanlardan eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü, ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin, ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar.

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi, bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği, bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıssade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar.

ayetlerini ezber bilen yapraklar kana. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını davul okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Sen bir cüzsün, bir zerresin. Senin yaptığın işte bir fayda varken ne diye küllü kınamaya teşebbüs edersin? Sözün bir faydası yoksa söyleme. Eğer varsa dil uzatmayı bırak, şükretmeye bak. Allah'a şükretmek her boynun borcudur. Onunla bununla kavga etmek, yüzünü ekşitmekse kimseye borç değildir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında ey peygamber diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm, söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi birinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor, ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkârcılara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki, yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevku safa sürsünler ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde inkârcılar için kalacak yer mi yok?
bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Elinde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri

yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede, cennette ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan,
dinlerinde ayrılığa düşüp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün, yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir. Yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır ki, böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler.
İşte onlar Hak'tan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret, bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki
Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah, kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır ve Allah yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri ve yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız?
O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek: cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz? Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Allah'a güven, güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile, bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilerse, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki
Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın

ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de: dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki Allah içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Günün duası.
1: Hazreti Peygamber eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin her türlü şerden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden yalnız sana sığınıyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği şeyleri senden istiyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden ben de sana sığınıyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır eylemeni istiyorum.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan alçak gönüllü, yumuşak huylu, tatlı dilli olmalıdır. Kendisine dikkat etmeli, aşırı gitmemeli. Kötü ve çirkin işlere yaklaşmamalıdır. Derip biriktirdiği malını, zenginliğini yerli yerinde harcamalı, yaşayışını, işini, davranışlarını düzenlemelidir.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Kavi. Gücünün ve kudretinin üzerinde hiçbir varlık olmayan, gücü sınırsız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın nizamını akıl almaz bir incelikle düzenleyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Güçlü olmak, gücü yetmek, bir işi gerçekleştirmek için aklen ve bedenen yeterli olmak anlamındaki kuvvet kelimesinden türeyen kavi esması, her şeye gücü yeten, kudret sahibi anlamına gelir. Allah'ın kavi oluşu, varlıkların tamamından, kemiyet ve keyfiyet bakımından üstün kudrete sahip olmasıyla tecelli eder. Yani Allah'ın gücü, alemlerdeki hiçbir varlığı ihmal etmeden etkiler ve aynı zamanda kendisini etkileyecek hiçbir güç de yoktur. Öyle bir azamettir ki bu, hem gücünden kimsenin kaçamadığı, hem gücünü kimsenin etkileyemediği. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın kendi sınırlarını keşfedebilmesi için sınırsızlığı görmesi gerekir. Her şey zıddıyla ortaya koyar kendini. Hayata başlarken kendimizi her şeyi yapabilecek kadar güçlü hissederdik, değil mi? Neye elimizi atsak başarırız. Bizi kimse durduramaz zannederdik. Ne zaman hayatın içine girdik, o zaman anladık aslında çok şeye gücümüzün yetmediğini. Ne çok aciz kaldık. Bizden yardım isteyenlere ulaştıramadığımız yardımlar ellerimizi iki yanımıza düşürdü. O zaman her şeye yetemeyeceğimizi gördük. Sınırlarımız biraz daha geniş olsun istedik. Biraz daha fazlasını başarabilelim. Belki bunun için paraya ihtiyacımız vardı, belki çok tanınmaya. Onlar olsa daha fazlasını yapabileceğimizi düşündük. Ama onların da ulaşamayacağı yerler vardı. İnsanın sınırları ne kadar genişlerse genişlesin, hep bir yere kadardı. Sınırsızlığı hiçbir zaman tadamadık. Aynı İbrahim Aleyhisselam'la Nemrut'un hikayesinde olduğu gibi. Gücünün sınırsızlığına inanan Nemrut, tanrılık iddiasıyla ortaya çıktığı vakit Hazreti İbrahim karşısına dikilip baş kaldırmış, gücünün bir sınırı olduğunu ona ispat etmişti. Allah bu durumu ayetlerinde anlatmış, Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? Buyurmuştur. İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince o, hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. İnsan ister, her şeye gücü yetsin ister. Yetemediğini gördüğünde iki şekilde tepki verir. Ya isyan eder, o gücün varlığını inkar eder yahut teslim olur, boyun eğer. Allah kulunun fıtratını bildiğinden bu ayetleri indirmiş, bizden öncekilerin düştüğü yanılgıya düşmememiz için yolumuza ışık tutmuştur. Rabbimiz bizlere gören gözler versin. Allah'ın muazzamlığı en çok da böyle sonsuz bir güce sahipken, gücün kendisine hükmetmemesinde belli olur. Biz azıcık bir gücümüz olsa bunu göstermekten çekinmeyeceğimizi biliriz. Ama Rabbimiz, onun gücü dilediğine dilediğini yaptıracak kadar büyükken, dilediğini helak edebilecekken yine de gücüne hakimdir. Güçleri Allah'ın tecellisini etkilemez. Kendisine kimsenin mani olamayacağını bildiği halde bekler, gücüne esir düşmez. Merhametinin gazabını geçmesi böyledir işte. Sonsuz gücüne bile hakim olan Allah'ın, varlığın tamamına hükmetmesi zor mudur? Haşa! Rabbimiz bizi gözümüzü döndürecek, helakimize sebep olacak geçici kudretlerden korusun. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim hayatım tercihlerimle şekilleniyor. O halde ben tercihlerimden sorumluyum. Yaşadığım her olayda Rabbim beni yaptığım ve yapmadığım, belki yapmaktan kaçındığım yahut cesaret edemediğim şeylerden hesaba çekecek. O halde benim tercihlerimi gözden geçirmem gerek. Bir mümin olarak benim vazifem bu. Rabbin gücünü hayatımın her yerinde görebiliyorum zaten. Bazen istiyorum, Rabbim gücünü göstererek olmayacak işleri olduruyor. Bazen istiyorum, Rabbim hükmünü üzerimde etkin kılarak olmasını istediğimden bambaşka bir şeyi olduruyor.

uzun vadede hayrını görünce dönüp geride bıraktığım şükrüme sarılıyorum. Bana düşen Rabbimin gücüne boyun eğmektir. Asırlar boyu adı aşağılanarak anılan asilerden olmaktan Rabbime sığınmam gerek. Her insanın içinde iyilik potansiyeli olduğu kadar kötülük potansiyeli de vardır. Benim hangisini kuvvetlendireceğime karar vermem gerek. Ben bilirim ki Allah gücüne sığınanlara gücünden destek verir. O halde en akıllı tercihi yapmalıyım. Boyun eğip teslim olmalıyım. Savaşamayacağım, güç yetiremeyeceğim gücün karşısında boynum kıldan incedir. Ben senin gücüne bıraktım kendimi Rabbim. Sen bana gücünden güç ver derim. Tarafımı doğru seçer, kendimi rahat ettiririm. Dilerim ki Rabbim gücüme güç katsın, beni sevdiklerinin arasına alsın. Sırtım ömrüm boyunca yere gelmesin. Gücü sonsuz olanın cezası da çetindir, tahmin edebilirim. Benim cezasından merhametine sığınacağım Rabbimden başka kimsem yoktur. La havle ve la kuvvete illa billah derim. Gücü Rabbinden alanın karşısında kim durabilir? Varlığını hıfzeden, amellerini zapt eden, ezeli takdiri yürüten ya kavi! Bütün güçlerin üstünde bir gücün olduğuna bütün yüreğimle iman ettim. Sen beni kudretinle güçlenen, gücünü senden alan salih kullarından eyle. Senden başka hiç kimsenin gücüne boyun eğdirme. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 24 Safer 1448. Rumi takvime göre 25 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Borçlu olarak ölen kimsenin borcu nasıl ödenir? Borçlar Allah'a karşı ve kullara karşı olmak üzere iki kısma ayrılır. Bir kimsenin zekat, oruç, hac, adak, kefaret gibi Allah hakkında taallük eden borçları varsa ve bunları ödeme imkanı bulunmuyorsa, vefat etmeden bu borçların ödenmesi için vasiyette bulunması gerekir. Hanefi mezhebine göre varislerin bu vasiyeti terekenin üçte birinden yerine getirmeleri zorunludur. Vasiyet edilmemesi halinde ise zorunlu olmamakla birlikte varislerin bu borçları mirastan ödemeleri tavsiye edilir. Kullara ait borçlara gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölenin borçlarının mümkünse cenaze namazından önce değilse daha sonra malından ödenmesini emretmiştir. Ölen kişinin ruhunun zimmetindeki borç ödeninceye kadar bağlı kalacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de borçların varislerin payına olan önceliği, bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır ayetiyle belirtilmiştir. Nisa suresi 11. ayet.

0: bir ayet. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakara Suresi 188. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına
22: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç.

0: sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. Cuma bayramımızda sizlerle birlikteyiz. 7 Ağustos Cuma gününü gösteriyor takvim yaprakları. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Tüm İslam aleminin üzerine olsun. Cuma bayramımızın bütün güzellikleri efendim. Sağanak sağanak rahmet rahmet yağsın inşallah üzerimize. Rabbim her birimize en güzel şekliyle ve en kısmetli şekliyle dualarımızı yaşamayı nasip eylesin. Bu Cuma bayramının hatrı hürmetine Mevla razı olduğu kullarından eylesin efendim her birimizi. Ve tabii ki dualarımızı kabul eylesin Rabbül Alemin ve dualarınızı bizler de istirham ediyoruz efendim. Dualarınızda olmak duasıyla bu güzel Cuma bayramında. Efendim güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Eserimizin hemen sonrasında hem gündem haber başlıklarımızı vereceğiz hem mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyomuzda başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim, gündem bölümüne geçiyoruz. Hemen şöyle gazete haber başlıklarımızı manşetten başlamak suretiyle sizlerle buluşturacağız. Terörsüz Türkiye zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın meclise sunulmasının hemen ardından gerçekleşen zirvenin ana konusu da terörsüz Türkiye oldu. İki lider gelinen aşamayı değerlendirirken izlenecek yol haritasını da konuştu. Öte yandan süreci aynı hassasiyetle tamamlamamız

okul güvenliği ile ilgili yeni bir adım atılıyor. Buna göre okullardaki şüpheli kişi ve durumları önceden tespit edip müdahalede bulunacak 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Güvenlik görevlileri İşkur üzerinden alınacak, adayların güvenlik soruşturmasını İçişleri Bakanlığı, işe alım mülakatlarını ise Milli Eğitim Bakanlığı yürütecek. Görevlendirmede okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Bu görevliler mahalle karakollarıyla sürekli irtibat halinde olacak. Gerekli gördükleri durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece okullara kesici, delici ve ateşli silah ve benzeri tehlike oluşturabilecek herhangi bir cismin sokulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Öte yandan lobi yetersiz kalınca sosyal medyaya saldırdı diyor efendim ve aynı şekilde sosyal medyadan destek bekliyor. Soykırım aklayacak fenomenlere 1 milyar dolar. Gazze'deki soykırımın ardından güçlü Yahudi lobisine rağmen hızla destek kaybeden terörist İsrail algıları değiştirmek için para döküyor. Özellikle raporlara göre Netanyahu hükümeti yapay zeka, influencer ağları ve hedef odaklı dijital kampanyalara 1 milyar dolar para harcadı. Bir numaralı hedef kitlesi ise genç Amerikalılar deniliyor efendim. Yapmış olduğu soykırımı kapatabilmek, örtebilmek için. Öte yandan Behçet Oktay FETÖ'nün radarındaydı diyor efendim. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın 2009'da kayıtlara intihar olarak geçen ölümü yeniden soruşturuluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile bir araya geldi. Aile dosyanın yeniden ele alınmasını talep ederken Gürlek o tarihte Oktay'ın FETÖ'nün radarında olduğuna dikkat çekti deniliyor efendim. Zarfı şöyle koy da görünmesin diyor. İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülendi diyor. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında rüşvet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eski ruhsat ve denetim müdürü Figan Çetin'e zarf içerisinde para verildiği görülüyor. Kayıtta parayı teslim eden kişinin şu araya sıkıştırdım, üstüne de bir zarf attım müdürüm dediği, Çetin'in ise zarfı şöyle koy da oradan görünmesin diye karşılık verdiği duyuluyor denilmiş gazete haberinde. Karabağ ayağa kalkıyor. Karabağ'da imar çalışmalarıyla birlikte yarım kalan hayatlar da yeniden inşa ediliyor. İşgal yıllarında yalnızca evler değil, kültürel miras da büyük zarar gördü. Camilerin yanı sıra kiliseler de tahrip edildi. Şimdi hepsi tekrar ihya ediliyor denilmiş efendim haberin özetinde. Bir diğer haber başlığımız, kulaklıklar işitme kaybına neden oluyor denilmiş efendim. Hepimizi ilgilendiren, hepimizi yakinen ilgilendiren bir haber. Uzun süre yüksek sesle kulaklık kullanımı işitme sağlığını tehdit ediyor. Özellikle gençlerde artan işitme kaybı vakalarında kulaklık kullanımının etkili olduğu belirtiliyor. Doçent Doktor Mazhar Çelikoyar, kulaklık sesini konuşma seviyesinde tutun, 70 desibelin üzerindeki sesler risk oluşturuyor dedi efendim. Özellikle bu haberin detayını birazdan sizlerle paylaşacağız. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Silahlar susunca Gabar rekor kırdı diyor. Bir dönem adı terörle anılan Gabar, huzur iklimiyle birlikte Türkiye'nin petrol üretim üssü oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin simgesi haline gelen Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi 83.300 varille tarihi rekora ulaştı. Türk ekonomisine 25 milyarlık katkı. Özellikle Enerji Bakanı Bayraktar açıklamalarda bulundu. Irak petrol boru hattında yılda 25 milyar lira gelir elde edileceğini belirtti. Bayraktar 2028'de 16 milyon haneye milli gaz verilmesinin hedeflendiğini de açıkladı deniliyor. Milli Güvenlik Kurulu'ndan terörsüz Türkiye vurgusu deniliyor efendim. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Bölgesel gelişmelerin de görüşüldüğü toplantıdan sonra yayımlanan 8 maddelik kritik bildiride FETÖ'nün tamamen bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin sürdürüleceği de özellikle vurgulandı. Altı çizildi. Üsküdar'da oy sayımı skandalı yargıya taşındı. Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekilliği seçiminde büyük usulsüzlük yaşandı. CHP'li Ali Aral'ın, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yer aldığı pusulaları

keyfi gerekçelerle geçersiz sayması yargıya taşındı deniliyor efendim haber özetinde. Evet, özetler ve başlıklar manşet bu şekilde birinci sayfada yerini alıyor yazılı basında. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağız ama tabii mesajlarınızı bekliyoruz. Öncesinde selamlarınızı sizlerle buluşturacağız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Hayırlı cumalar, mesajlarınızı bekliyoruz. Buyursunlar.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Malatya'dan hayırlı cumalar diliyoruz. Selamlar, sevgiler, hayırlı yayınlar dileklerimizi gönderiyoruz diyor efendim dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bekir Karakurt ve Gökhan Erdem'e selamlar, sevgiler diyor. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hatay'dan selam gönderiyoruz size. Aleyküm selam. Yolda sizleri dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Rabbim bu mübarek cuma gününde Diyanet Radyomuzun çalışanlarına, gönülden dinleyenlerine, tüm ümmeti Muhammed'e sağlık, huzur ve esenlik ihsan eylesin. Amin. Birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Dualarımızı huzuru dergahında kabul eylesin Mevlamız. Amin efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz Osman Erdem. Kahramanmaraş'a da bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Aleykümselam. İzmir Işıkkent AYB sitesinden Hasan Aktürk ve Akışoğlu, en içten dileklerimle Allah'a emanet olun. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyoruz Çağatay Bey. Güzel bir günde güzel haberler almak ve sizlere de aktarmak nasip olur inşallah. Amin efendim. Eserlerse tüm hastalarımıza şifa olsun, sağlıklı günler diliyoruz. Mehtap Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz bizler de bir kez daha. Efendim hemen güzel bir eserimizi sizlerle buluşturacağız. Tabii ki mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim gündem bölümündeyiz ve hemen öne çıkan haber başlıklarımızın detaylarına bakacağız. Terörsüz Türkiye zirvesi deniliyor. Hassasiyetle tamamlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Özellikle 3,5 saat süren toplantıda sürecin bu zamana kadar hassas bir şekilde başarıyla yürütüldüğü vurgulandı. Sürece dair hassasiyet vurgusu yapan Başkan Erdoğan, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunularak meclis tarihi bir adım attı. Bugün çok önemli bir gündü, süreci iyi yönettik, aynı hassasiyetle süreci tamamlamamız gerekiyor dedi. Ülkemizi ve bölgemizi terör tehdidinden kurtaracak bu sürecin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı Başkan Erdoğan ve sürecin nihayete ermesinde yanlış anlaşılmalara ve dezenformasyonlara mahal verilmemesi gerektiğini de sözlerini ekledi. Öte yandan Milli Güvenlik Kurulu'nda yol haritası çizildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün toplandığı toplantının ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Milli

Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Toplantıda 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine matuf tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği de belirtildi. Öte yandan bildiride İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerini ve küresel ticaret güzergahlarını sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere istişare edilerek taraflara müzakerelere geri dönme çağrısında da bulunulduğu deniliyor efendim. Öte yandan aynı haber içerisinde tekrar bir bakacağız ki Erdoğan ve Bahçeli dünkü görüşmesiyle birlikte bu yılın 3. görüşmesini gerçekleştirdi. 3 görüşmenin 3'ü de Beştepe'de yapılmış oldu. Görüşmelerin ilki 21 Ocak, ikincisi 30 Nisan'da yapılmıştı. İki liderin ayrıca 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamaları sırasında yeniden bir araya gelmesi de bekleniyor denilmiş efendim. Bugün Suudi Arabistan'da olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a günü bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de bir araya gelecek deniliyor efendim. Kanun nasıl işleyecek diyor terörsüz Türkiye sürecinde, onun da detaylarını şu güzel eserimizin hemen ardından sizlerle buluşturacağız. Haber detayını efendim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, haber detayımızla devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. Teklifin yasalaşmasıyla gerçekleştirilmesi öngörülen düzenlemeler ve kanun işleyişi de netleşti. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte otomatik olarak tahliye veya infaz ertelemesini öngörmüyor. Buna göre soruşturmaların ertelenmesi, kovuşturmaların durdurulması ve infazların ertelenmesi gibi hükümler ancak PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiğinin ve elindeki tüm silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayınlanmasının ardından uygulanabilecek. Bu şart gerçekleşmeden hiçbir hüküm yürürlüğe girmeyecek. Kanun yalnızca PKK-KCK ve bağlı yapılanmalar kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ancak örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları 1 Haziran 2005 öncesinde işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar örgüt mensuplarının şahsi suçları düzenleme dışında tutuluyor. Diğer terör örgütleriyle adli suçlar da kapsamda yer almıyor. Milli Güvenlik Kurulu kararının ardından kapsam dahilindeki dosyalarda soruşturma ve kovuşturmalar suçun niteliğine göre 5 veya 10 yıl süreyle ertelenecek. Bu süreçte dava zaman aşımı işlemeyecek, erteleme süresi boyunca yeni bir terör suçu işlenmesi halinde dosyalar yeniden açılacak, suç işlememesi halinde ise dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilebilecek. Kesinleşmiş mahkumiyetler bakımından da otomatik tahliye olmayacak. İnfaz hakimleri toplam ceza süresine göre 5 veya 10 yıllık infaz ertelemesi kararı verebilecek. Erteleme süresi boyunca yeni terör suçu işlenirse cezanın infazı kaldığı yerden devam edecek, süre sorunsuz tamamlanırsa ceza infaz edilmiş sayılacak. Kanundan yararlanmak isteyenler için yazılı başvuru zorunluluğu getiriliyor. Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından kişiler 6 ay içinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya yetkilendirilecek kurumlara yazılı başvuruda bulunacak. Başvuru yapmayanlar bakımından mevcut yargılama ve infaz süreci aynen devam edecek. Türkiye'ye dönen örgüt mensuplarının teslim ettiği silah, mühimmat ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Uygulamanın usul ve esasları İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca gerçekleştirilecek ve belirlenecek. Teklif, kanunun uygulanması kapsamında görev yapan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi olan milletvekilleri dahil, kamu görevlileri içinde hukuki, idari ve cezai sorumsuzluk hükmü getiriyor.

Düzenleme süreç kapsamında verilen görevleri yerine getirenlerin bu görevleri nedeniyle sorumluluk taşımayacağını da öngörüyor denilmiş. Öte yandan terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Teklif yasalaşırsa düzenlemeden yaklaşık 4500 PKK ve KCK hükümlüsünün yararlanması bekleniyor. Bununla birlikte bunlardan silahlı suça karışmamış veya infazın önemli bölümünü tamamlamış en az 3600 hükümlünün infazının ertelenmesi ve tahliyesi, ancak PKK'nın silah bıraktığının ve örgütün tamamen etkisiz hale geldiğinin devlet tarafından teyit edilmesinin sonrasında mümkün olacak. Teklifte örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları, ayrıca 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında bırakılıyor. Bu nedenle Abdullah Öcalan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 900 PKK hükümlüsünün infaz rejiminde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Silah bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensupları açısından da örgüt yöneticilerinin kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz efendim, hemen sonrasında yeni saatimizdeyiz. Malumunuz, mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Aksaray'dan selamlar. Aleyküm selam, işe giderken sizleri dinliyoruz. Ben Kazım, sanayide kaporta boya yapıyoruz demeye çalıştınız galiba. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar bizden olsun efendim. Hayırlı, bol, bereketli bir gün diliyoruz efendim sizlere. Hayırlı işler diliyoruz tabii ki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adnan Çelik, yağmurlu bir Rize sabahından bütün inananlara, bayram bilenlere hayırlı cumalar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ne güzeldir ilahisini yayınlarsanız mutlu oluruz. Rize'ye bolca selam olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Amin. Bütün insanlarımıza sağlık, afiyet versin. Amin. Sıradaki eser Diyanet Radyomuzun ailesine ve tüm dinleyenlere armağan olsun. İstanbul Ümraniye'den Hasan Düzenli. Çok teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Hayırlı cumalar mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Netanyahu başarılı olamayacak diyor haber başlığında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani ile dün Ankara'da bir araya geldi. İki isim görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı. Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini koruyor diyen Bakan Fidan, bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruri ifadelerini kullandı. Amerika ile İran müzakerelerine değinen Bakan Fidan, bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz. Bu konudaki katkılarımıza da devam edeceğiz dedi. Öte yandan Lübnan'da olan her olayın Suriye'yi ve Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini söyleyen Bakan Fidan, İsrail barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedefliyor. Bu hedefi de değişmedi. Mümkünse Gazze'yi Filistinsiz bir yer haline, onların yaşayamayacağı bir yer haline getirmeye çalışmakta. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gazzeliler Gazze'de yaşamaya, geleceklerini inşa etmeye devam edecekler. İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biri. Uluslararası toplumun İsrail'in işgalci zihniyeti karşısında tepkisini daha güçlü bir şekilde ortaya koyması gerekiyor dedi Bakan Hakan Fidan yaptığı açıklamada. Efendim hemen şöyle mesajlarınıza da bir bakacağız. Selamlarınız var. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ben daimi dinleyicilerinizden Sümeyye, Manisa'ya doğru yolculuk yapıyoruz. Oğullarım Yasir, Tahir ve kızım Nesibe için sizlerden neylesin ilahisini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyoruz tabii ki. Allah razı olsun efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sabahınız, cumamız mübarek olsun, hayırlı olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin efendim, Allah razı olsun. Antalya'ya da bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sevgili Nurten Hanım, sizler vesilesiyle mutfak grubuna selam olsun diyor. Biz de selamlarımızı gönderelim efendim. Mutfak grubumuza sevgiler, selamlar, hürmetler gönderiyoruz. Ve tabii ki sıradaki eserimizi de armağan ediyoruz. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

Efendim son bölümdeyiz, huzurlarınızdayız. Haber detayımızla okul girişlerinde el dedektörüyle arama yapacaklar okullara 30 bin güvenlik görevlisi. Yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliğini artırmak amacıyla 81 ilde görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek programda başvurular İşkur üzerinden alınacak. Özellikle başvurular İşkur üzerinden sağlanacak, adayların güvenlik soruşturması

İçişleri Bakanlığı işe alım mülakatları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Kontenjanların illere ve okullara dağıtımının valilikler aracılığıyla yapılması planlanırken, İşkur tarafından yayınlanacak ilanların ardından şartları sağlayan adaylar başvuruda bulunabilecek. Personel seçiminde güvenlik kriterleri ön planda tutulacak, öğrencilerle doğrudan temas halinde olacak adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Soruşturmayı geçen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı mülakatın ardından göreve başlayacak. Görevlendirilecek güvenlik personeli daha önce açıklanan 7 basamaklı okul güvenliği modelinin fiziki güvenlik ve erken uyarı ayağını güçlendirecek. Okul giriş ve çıkışlarında görev yapacak personel, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek, şüpheli kişi ve durumları erken aşamada tespit ederek okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun düzenlenmesi, okul çevresindeki yabancı kişilerin takibi, kavga, akran zorbalığı, kesici alet ve benzeri güvenlik risklerine karşı caydırıcılık sağlanması hedefleniyor. Böylece öğretmenlerin üzerindeki güvenlik yükünün azaltılarak eğitim faaliyetlerine daha fazla odaklanmalarına katkı sunulması amaçlanıyor. Okul güvenliğinde görev yapacak personelin koordinasyonu ve takibi valilikler tarafından yürütülecek. Görevliler, okulların bulunduğu bölgelerden sorumlu mahalle karakollarıyla sürekli irtibat halinde olacak. Okul çevresinde yaşanabilecek şüpheli durumlar, yabancı kişilerin takibi ve güvenlik tehdidi eden gelişmeler doğrudan ilgili kolluk birimlerine aktarılacak. Böylece okul yönetimi, güvenlik görevlileri ve emniyet birimleri arasında kesintisiz bir iletişim ağı oluşturularak olası risklere karşı müdahale edilmesi sağlanacak. Yeni güvenlik uygulaması kapsamında okul girişlerinde kontrollerde arttırılmış olacak, görevliler gerekli görülen durumlarda el dedektörü kullanılarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece kesici, delici veya ateşli silah gibi tehlike oluşturabilecek maddelerin okullara sokulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor denilmiş. Efendim, bir diğer haber başlığımızdaysa işitme kaybı onlu yaşlara indi. Neden? Taktığımız kulaklıklardan dolayı. Toplu taşımadan okullara, günlük yaşamın hemen her alanında kulaklık kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlarsa uzun süre ve yüksek sesle kulaklık kullanımının kalıcı işitme kaybına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Masar Çelikoyar, yüksek sesin neden olduğu akustik travma bulgularına artık yalnızca ileri yaşlarda değil, 20'li hatta zaman zaman 10'lu yaşlardaki bireylerde de rastlandığını söyledi. Çelikoyar, genç yaşlarda bunun en önemli nedeni kulaklık kullanımı olarak karşımıza çıkıyor dedi. Uzun süre yüksek sese maruz kalmanın işitme hücrelerinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açtığı belirtiyor Çelikoyar ve kulak içi ve kulak üstü modeller arasında bazı farklar bulunduğunu, ancak her iki türünde yüksek ses seviyelerinde risk oluşturduğunu ifade ediyor. Kulak içi kulaklık sesi kulağa çok daha yakın mesafeden iletiyor, kulak üstü modellerse daha güçlü ses kapasitesine sahip. Yüksek ses verildiği sürece her iki tür kulaklıkta da risk oluşturulabilir diye konuştu. Konuşma sesinin yaklaşık 50-60 desibel, bağırma sesinin ise 80-90 desibel seviyesinde olduğunu hatırlatan Dr. Çelikoyar, özellikle kulaklığın sesini mümkün olduğunca konuşma seviyesinde tutulmasını, uzun süre kesintisiz kullanılmamasını tavsiye ediyor. Özellikle kulak içi kulaklık kullanıyorsanız en az yarım saatte bir çıkarıp kulağınızı dinlendirin tavsiyesinde de bulunuyor efendim. Kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Masar Çelikoyar, işitme kaybının onlu yaşlara indiği ülkemizde kulaklık kullanımını daha dikkatli olunması hususunda uzmanlar uyarıyor efendim. Lütfen dikkate alınız kıymetli dinleyicilerimiz. Efendim, geldik programımızın sonuna. Hayırlı cumalar diliyoruz. Cuma bayramımız mübarek olsun. Tüm İslam alemine, siz kıymetli dinleyicilerimize cumanın hatrı hürmeti ve güzelliğiyle Mevla'dan af diliyoruz, bağışlanma diliyoruz, rızasını istiyoruz. Mevla razı olduğu kullarından eylesin her birimize, affettiği kullarından eylesin her birimize, duaları kabul olan kullarından eylesin her birimize ve dualarınızda olmak duasıyla efendim. Bizlere değer verirseniz Mevlam razı olsun her birinizden. Hayırlı cumalar diliyoruz. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programında tekrar buluşmak duasıyla. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, siz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Reklam.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Reklam.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
2: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
1: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
2: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
3: Hoş geldin kardeşim.
4: Hoş geldin Ebu Cendel.
2: Hoş bulduk. Seni bir gören olmadı ya. Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
4: Hamdolsun. Şükürler olsun.
2: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
5: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
4: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
6: Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
7: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
6: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaklar altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
7: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok.
0: 110. Bölüm.
8: Peygamberimiz Medine'ye ilk geldiğinde Medineli Müslümanlardan her biri ona bir şeyler hediye etme yarışına girmişlerdi. Aynı zamanda peygamberimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym de bir hediye vermek istiyordu. Ama herhangi bir mal varlığına sahip değildi. O da en kıymetli varlığını oğlu Enes'i Resulullah'ın hizmetine vermişti. Enes artık Resulullah'ın ailesinden biri gibiydi. Annesi Ümmü Süleym onu dikkatli olması gereken hususlarda sıkı sıkı tembihler, peygamberimize hürmette kusur göstermemesi için elinden geleni yapardı. Oğlunun peygamber aleyhisselamdan olabildiğince istifade etmesini dilerdi. Yine böyle bir günde Enes'le annesi sohbet ediyorlardı.
9: Enes'cik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
10: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
9: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
10: Ensardan birinin hasta olduğunu duymuştuk. Necedir cemaatle namaz kılmaya gelemiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda çok hassas. Aramızdan birilerini görmezse hemen başına bir hal gelip gelmediğini araştırır. Onu da öyle sordu soruşturdu. Hasta olduğunu öğrenince peygamberimiz de onu ziyarete gittik.
9: Allah şifa versin.
10: Amin. Gidince peygamberimiz halini hatırını sorduktan sonra canının bir şey isteyip istemediğini sordu. Hasta ne zaman

0: aylardır buğday ekmeği yiyemediğini, canının ekmek istediğini söyledi. Peygamberimiz de etrafa haber gönderdi. Buğday ekmeği olanın getirmesini istedi. Bir süre sonra ekmeği getirdiler. Sonra oradan çıktık. Abdullah'ın babası Ömer de bizimleydi. Resulullah ona şöyle dedi. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
1: Bak bu çok güzel bir bilgi. Demek ki hastaların dualarını almalıyız.
0: Evet. Bugün de değişik bir hadise oldu.
1: Ne oldu? Merak ettim.
0: Peygamber Efendimiz bazı sahabilerle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallat bin Rafi içeri girdi ve aceleyle namaz kıldıktan sonra Resulullah'a yaklaşarak selam verdi. Hallat'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu.
1: Allah Allah, neden?
0: Sonra Hallat namazını tekrar kıldı ve Peygamberimizin yanına gelerek yine selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar edince Hallat seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin dedi.
1: Nerede hata yapmış da namazı olmamış acaba?
0: Namazı çok hızlı kılmış. Peygamberimiz usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın tamamını bu şekilde kıl.
1: Resulullah da namaz kılarken tüm ayetleri tane tane okur, rükû ve secdelerini ağır ağır yapar ya. Demek ki huşu içinde olmamız için hızlı hareket etmememiz gerekiyor.
0: Evet, Peygamberimiz sizden biriniz namaz kılarken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır diyor.
1: Bunu da öğrendiğim çok iyi oldu Enes'ciğim. Kardeşlerine de anlatayım da onlar da namaz kılarken dikkatli olsunlar.
0: Ha, anne, asıl söyleyeceğim şeyi yeni hatırladım.
1: Neymiş o?
0: Peygamberimiz bazen bana özel tavsiyelerde bulunuyor. Bu anları çok seviyorum. Geçen gece beni yanına çağırdı. Bir süre sohbet ettik. Sonra bana şöyle dedi. Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma veya samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.
1: Bu söylediklerinin hepsi çok kıymetli oğlum. Bana dünyaları verseler bu bilgilerle değişmem. Kalbine hakim olmalısın derim ya sana hep. Bak peygamberimiz ne güzel açıklamış. Peygamberimize bu kadar yakın olduğun için ne kadar büyük imkan içinde olduğunu hiç unutma. Ve Allah'a bunun için şükret.
0: Şükrediyorum anne. Benim hayatta en sevdiğim insan o. Onun yanında olmak benim için en büyük nimet. Bu kadar zamandır onun yanındayım. Bana hiçbir iş için bunu niye öyle yaptın ya da bunu neden yapmadın demedi.
1: Aman dikkat et. Saygıda kusur etme oğlum.
0: Dikkat ediyorum anne, merak etme.
2: Mekke'den kaçan Müslümanlar Ebu Basir'in yanına ulaşmışlardı.
3: Kardeşlerim, hoş geldiniz. Allah'a hamdolsun. Bu yola çıktığımda tek başımaydım. Şimdi ne kadar çoğaldık.
4: Hoş bulduk Ebu Basir.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz. Yalnız tanıdığım kadarıyla baban bunu kabul etmeyecek ve peşini bırakmayacaktır.
4: Evet, Süheyl bin Amr'ın oğlu olmak kolay değil. Bu ormanda beni bulması imkansız. Yalnız Ebu Basir, Mekke'de herkes senden bahsediyor. Tek başına 2 adamın

0: yakından gelmişsin. Babam da diğerleri de senden korkuyorlar. Hele de yanında insanların biriktiğini öğrenirlerse harekete geçemezler. Aylardır hapisteyim. Yeniden o kapana kısılmayacağım.
1: Süheyl kafesi hapsettiği oğlunun bir aslana dönüştüğünü fark edememiştir. Bu saatten sonra sana zarar veremez, merak etme. Buna ne sen izin verirsin ne de biz.
2: Evet, doğru.
0: Kesinlikle. Eksik olmayın. Nereden baksanız 30 kişi olmuşuz. Bize bir lider lazım.
3: Evet, haklısın. Başımızda birinin olması gerek.
0: Ve bu Basire ne dersiniz?
4: Neden olmasın? Biz buraya ona güvenerek geldik.
3: En cesaretlilerimizden biri o. Üstelik strateji geliştirme konusunda da başarılı.
4: Evet, hem peygamberimizle bizden fazla görüşme imkanı yakaladı. Dini konularda ona danışabiliriz.
3: İtirazı olan var mı?
5: Hemfikir olduğumuza göre liderimiz belli oldu Ebu Basir.
3: Hayırlı olsun.
4: Mübarek olsun Ebu Basir.
6: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.
7: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı. Suffe ashabı Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde kendilerine ayrılan bölümde kalmaya devam ediyordu. Herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bu gençlerden gündüzleri bulabildikleri işlerde çalışanlar kazandıklarını akşam arkadaşlarıyla paylaşıyor, o günü Resulullah'la geçirmiş olanlar da öğrendiklerini orada olmayan arkadaşlarına anlatıyordu.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Bugün ancak bu kadar hurma alabildim.
9: Yorulmuşsun, ne yaptın bugün?
8: Uzak mahallelerden birinde bir bahçe vardı. Sahibiyle anlaştık. Gün boyu kuyudan su çekerek fidanları suladım. Bunun karşılığında da şu gördüğün kadar hurma aldım.
9: Hava da çok sıcak, çok zor olmuştur. Allah razı olsun, bize bu akşamki rızkımızı getirdin.
8: Cümlemizden. Siz neler yaptınız ben yokken?
9: Biz de bildiğin işlerle meşguldük. Mescitte namazları kıldık. Bazılarımız çarşının yolunu tuttu iş bulma umuduyla. Bazılarımız burada kaldık.
8: Bana anlatacağınız bir şey yok mu?
9: Var tabii, olmaz mı? Ebu Hureyre, bugünün malumatını sen versene.
10: Vereyim. Öğle vaktinde hep beraber oturuyorduk. Peygamber Efendimiz yanımıza uğradı ve sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Hepimiz sustuk. Hangimizin hayırlı, hangimizin şerli olduğunu söylemek de duymak da cesaret isterdi. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Nihayet aramızdan biri evet ya Resulallah diyebildi. O zaman Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır.
8: Kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunan kimse olmak. Hayırlı insanı ne güzel özetlemiş.
9: Bu arada adamın biri geldi ve ey Allah'ın nebisi, esirgenmesi helal olmayan şey nedir diye sordu.
8: Neymiş?
9: Peygamber Efendimiz önce su ve tuz dedi. Adam sorusunu tekrarlayınca yapacağın her hayır diye cevapladı onu.
10: Bugün peygamberimizin bana öğrettiği bir şey daha var. Onu da anlatayım da namaza hazırlanalım. Bilal birazdan ezan okur.
8: Anlat tabii. Ne oldu?
10: Allah Resulü bizi fidan dikmeye teşvik eder ya hep. Geçen gün çalıştığım bahçede bahçenin sahibi bana bir fidan vermişti. Ben de bir an evvel onu dikmek istedim. Tam işimi bitirmiştim ki peygamberimiz yanımda belirdi. Ebu Hureyre, o diktiğin nedir diye sorunca kendim için bir fidan dikiyorum dedim. Peygamber aleyhisselam bu kez senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi dedi. Göster ya Resulallah dedim. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinledin.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 24 Zafer 1448. Rumi takvime göre 25 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Borçlu olarak ölen kimsenin borcu nasıl ödenir? Borçlar Allah'a karşı ve kullara karşı olmak üzere iki kısma ayrılır. Bir kimsenin zekat, oruç, hac, adak, kefaret gibi Allah hakkında taalluk eden borçları varsa ve bunları ödeme imkanı bulunmuyorsa, vefat etmeden bu borçların ödenmesi için vasiyette bulunması gerekir. Hanefi mezhebine göre var.

Varislerin bu vasiyeti terekenin üçte birinden yerine getirmeleri zorunludur. Vasiyet edilmemesi halinde ise zorunlu olmamakla birlikte varislerin bu borçları mirastan ödemeleri tavsiye edilir. Kullara ait borçlara gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölenin borçlarının mümkünse cenaze namazından önce değilse daha sonra malından ödenmesini emretmiştir. Ölen kişinin ruhunun zimmetindeki borç ödeninceye kadar bağlı kalacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de borçların varislerin payına olan önceliği, bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır ayetiyle belirtilmiştir. Nisa suresi 11. ayet.

0: Bir ayet. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakara Suresi 188. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

147. Gün Antlaşmaya Bağlılık. Ayet-i Kerime Meali. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Nahl Suresi 41. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes bin Malik anlatıyor. Allah'ın peygamberi bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanet duygusundan mahrum olanın imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin dini yoktur. Fetva. Para peşin mal vadeli olarak yapılan satım akdi yani selam caiz midir? Alım-satım akitlerinde malın peşin olması asıldır. Bedeli ise tarafların anlaşmasına göre peşin de vadeli de olabilir. Ancak örfe ve ihtiyaca binaen Hazreti Peygamber bazı durumlarda paranın peşin alınarak malın vadeli olarak satılmasına izin vermiştir. Bu şekilde yapılan alım-satım akdine selem veya selef denilir. Hazreti Peygamber bir hadisinde bir şeyde selem yapan kişi belirli ölçekte, belirli tartıyla ve belirli süreye kadar selam yapsın buyurmuştur. Selam akdi aynı türden olup, biri diğerine göre farklılık arz etmeyen misli mallarda ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde cins, renk, yaş ve cinsiyet gibi özelliklerinin belirlenmesi kaydıyla misli mal gibi değerlendirilebilen kıyemi mallarda yapılabilir. Bu akdin caiz olması için paranın peşin, malın cinsinin, miktarının, niteliklerinin belli olması, malın teslim tarihinin ve teslimi masraf gerektiriyorsa teslim yerinin belirtilmesi gerekir. Hikmetli Söz. İsrafta hayır olmaz, hayırda da israf olmaz. Bir adamın dostu kendi tutumluluğudur, düşmanı da israfıdır. İsrafla zenginlik bir arada olmaz. Bir mesleği olan da yoksul kalmaz. Elma verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

0: bütün akıllar kör olur, sağır olur. Kaza gelip çatınca balıklar kendilerini denizden dışarı atar. Yerde kurulmuş bir tuzak, havada uçan bir kuşu bile yakalar. Sen kaza ve kadere uğradıktan sonra başkasına sığınırsan, hiçbir hile seni oradan kurtaramaz. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İyi insanın düşmanı kötülerdir. Kötünün düşmanı yoktur. Varsa o da kendisidir. Hangi insanın çevresinde düşman kalabalığı toplanmışsa, bil ki o insanın erdemi diğerlerinden daha çoktur. İnsanın adı düşmanla çarpışa çarpışa büyür. Düşmansız adamın ismi duyulmaz bile. Bin tane düşmanı olup da her gün kendisinden bin defa söz edilmeyen adama insan denir mi? Arkasından köpeğin sesini duyunca kaçana kurt denir mi?

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dam çiçeği, gönlümün sevinci torun. Elekten, sacdan, hamurdan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Zahmet nedir? Karşılık nerededir? Hadi közde köpür, Türk kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Kuralım şimdi geniş avluya bir sac, altını çalı çırpıyla harlayalım. Hamara tanımlar başlasın yufkalar açmaya, mis kokular bulutlanıp dağılsın civara. Ziyafet bu değil mi? Peki bu ziyafet hamuru yoğurup bezeleri döküp yufkaları açıp sacda pişirenlere nasip olmazsa ne olur? Gerçek emek sessiz bir yorgunluğun içinde filizlenir, alın teriyle sulanır, ziyana uğratmaz. İnsan üretmelidir, yorulmalıdır, elleriyle, zihniyle, ruhuyla güzelliklere dahil olmalıdır. Ama bu hareketin tam da orta yerinde bir ihtimal, dalları budanmış bir ağaç gibi köklenir. Kendine dönmeyen emek de vardır. Kim insan başkaları için yuva, dost, sırdaş, yaren olur da kendine gölge olamaz. Nicelerinin gönül tarlasına verimli yağmurlar yağdırır da kendi kıracığı bir damla suya kavuşmaz. En güzel sofraları kurar da oraya kendi için bir tabak koymayı hatırlamaz. Pek garip çelişkidir ki onun yanında herkes kendini değerli hisseder de o kendindeki değeri bir türlü anlayamaz. Bunun adı yoksunluk, kırgınlık, alışkanlık değildir. Bu, fedakar insanın zaman içinde emanet bedenini, nazenin ruhunu ihmal etmesiyle izah edilebilir. Damla damla erirken etrafına ışık olan mumun hikayesidir bu. Bu, yuvasını kaptıran kuşun sessiz feryadını şakayış sanmaktır. Oysa her insan sevgiyle tamamlanır. Yüreğindeki kervan çölleri aşarsa kervansaraya ulaşır. İnsanın en büyük borcu kendinedir aslında. Önce kendini affetmeli, kendi yaralarını dindirmeli, kendi derdini yargılamadan dinlemelidir. Kendi açken başkasına uzattığı ekmeğinde sevinci, tokluğu, huzuru da vardır. Mesele doymak değildir, bunu iyi öğren. Giyim kuşam, dost arkadaş, hepsi fedakarlığın sınırlarında tayin olur. Bencillik ne kadar kötüyse özünü ihmal etmek de o kadar elimdir. O halde unutma, üretirken tükenmemen gerekir. Bereket hem yağmurda, hem tohumda, hem tarladaysa nimete erişilir. Sonra çok dövünürsün ama ne fayda. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Tıngır elek, tıngır sac, elim hamur, karnım aç.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı, sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.

Biz de sizi dinliyoruz. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Uyuyor musun?
1: Nasıl uyuyabilirim ki?
0: Duyuyorsun değil mi şu sesi?
1: Duymaz olur muyum? Kafamın içinde ötüyor sanki.
0: Kim olduğunu da biliyorsun o halde.
1: Evet, biliyorum. Babam bu. Bu onun sesi.
0: Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ben dayanamıyorum artık. Ne zaman alacaksın babanın intikamını?
1: En kısa zamanda.
0: En kısa zamandaymış. Ne zaman peki? Söylesene ha, ne zaman?
1: Ben istemiyor muyum sanıyorsun babamın intikamını almayı? Geceleri mezarından baykuş olarak çıkıp buraya gelmesi, gece boyunca burada feryat ederek ötmesi benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun?
0: Yap o halde. Al intikamını bir an önce. Al da o da biz de rahat uyuyalım artık.
1: Alacağım, alacağım ama katilin kim olduğunu bilmiyorum. Her yerde arıyorum, herkese soruyorum ama bir türlü bulamadım babamın katilini. Bulduğum yerde ben de onun canını alacağım. O zaman babam mezarından bir baykuş olarak çıkmak zorunda kalmayacak. Geceleri gelip burada feryat etmeyecek. Mezarında rahat uyuyabilecek. O zaman sen de rahat uyuyabileceksin, ben de.
0: Yeter artık, dayanamıyorum. Bitsin bu işkence. Gitsin şu uğursuz baykuş.

0: Öyle dalmış bir halde neye bakıyorsun?
1: Şu kargaya.
0: Karga mı? Hani nerede?
1: Bak, bizim evin solundaki tepeyi görüyor musun? O tepedeki kayalıkların orada.
0: Ha, tamam, gördüm.
1: Hiç hoşuma gitmedi bu. Gece baykuş, şimdi de bu karga. Kim bilir ne tür bir uğursuzluk gelecek başıma. Neyse. Bir haber var mı? Bulabildin mi kim olduğunu?
0: Bulamadım henüz.
1: Bir an önce bulmamız lazım. Bulup cezasını vermem lazım.
0: Şimdilik bulamadım ama yaklaşmış olabiliriz. Babana borcu olanların adlarını almıştım ya senden.
1: Evet.
0: Onlardan birinin kölesi 7 gündür ortalıkta yokmuş.
1: Yani?
0: Babanın öldürüldüğü gecenin üzerinden 7 gün geçti. Ve o köleyi 7 gündür ne duyan ne de gören olmuş. Aynı gece o da kaybolmuş.
1: Babamı bir köle mi öldürmüş?
0: Dediğim gibi henüz emin değiliz ama olabilir.
1: Bir kölenin babamla ne alıp veremediği olabilir ki?
0: Kölenin olmayabilir ama sahibinin olabilir.
1: O halde bütün kabilesi savaşı ve ölümü göze almış demektir. Bizden kolayca kurtulabileceklerini mi sanmışlar? Bir kölenin canını almakla babamın diyetinin ödeneceğine mi inanmışlar? Eğer öyleyse çok yanılmışlar. Hem de çok.
0: Belki biz de çok yanılmışızdır.
1: Ne dedin, duymadım.
0: Diyorum ki biz de yanılıyor olabilir miyiz acaba?
1: Nasıl, cinayet konusunda mı? Yok, bu apaçık ortada, bunda şüphe yok. Ama katil konusunda şimdilik emin değiliz tabii. Tek emin olduğun şey bir an önce onu bulmam gerektiği. Yoksa başıma nasıl bir uğursuzluk gelecek bilemiyorum.
0: Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Neden sabah ilk gördüğün kuş sağdan sola doğru uçunca işinin rast gitmeyeceğini düşünesin ki? Neden sırf bir kahin söyledi diye savaşa giresin ya da yapacağın işten vazgeçesin? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Çünkü babası öldürülen benim. Baykuşu duyan, kargayı gören benim. Ve ben biliyorum ki bunlar uğursuzluk işaretleridir.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın senin ne hale getirdiğini görmüyor musun? Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
2: Cahiliye devri insanı İslam'la müşerref olmadan evvel böyle inanıyor ve böyle yaşıyordu. Allah Resulü içinde büyüdüğü, akıldan vareste aşırılıklarına tanıklık ettiği bu toplumun marazlarını çok iyi biliyordu. Onları neyin hasta ettiğini ve onlara neyin iyi geleceğini de biliyordu. Çünkü onları bu hastalıktan kurtaracak ilahi vahye mazhar olmuştu. Uğursuzluk fikrinin içten içe kemirip çürüttüğü bu toplum, bu bataklıktan kurtulmadıkça zihinleri berrak bir hale gelemeyecekti. Çünkü uğursuzluk fikri zihinlerden kalplere akıyor, gözlere doluyor ve etraflarındaki hayvanlara kadar sirayet ediyordu. Hatta ölülerini bile mezarlarında rahat bırakmıyordu. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını söylüyordu. Hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, dinin temeli olan tevhid inancıyla asla bağdaşmıyordu. Nurlu Nebi 3 defa uğursuzluğa inanmak şirktir buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullarından giderdiğini söyledi. Resulullah, kuşların uçuşundan anlam çıkarmayı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına inanmayı kehanet olarak görüyor ve baykuşta uğursuzluk yoktur diyerek bu tür inançları reddediyordu. Hazreti Peygamber aynı şekilde köpek uluması ve eşek anırması durumlarını da uğursuz gören cahiliye zihniyetini reddederek bu tür vesveselere ve korkulara karşı

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Kamparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 24 Safer 1448. Rumi takvime göre 25 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Borçlu olarak ölen kimsenin borcu nasıl ödenir? Borçlar Allah'a karşı ve kullara karşı olmak üzere iki kısma ayrılır. Bir kimsenin zekat, oruç, hac, adak, kefaret gibi Allah hakkında taalluk eden borçları varsa ve bunları ödeme imkanı bulunmuyorsa, vefat etmeden bu borçların ödenmesi için vasiyette bulunması gerekir. Hanefi mezhebine göre varislerin bu vasiyeti terekenin üçte birinden yerine getirmeleri zorunludur. Vasiyet edilmemesi halinde ise zorunlu olmamakla birlikte varislerin bu borçları mirastan ödemeleri tavsiye edilir. Kullara ait borçlara gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölenin borçlarının mümkünse cenaze namazından önce değilse daha sonra malından ödenmesini emretmiştir. Ölen kişinin ruhunun zimmetindeki borç ödeninceye kadar bağlı kalacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de borçların varislerin payına olan önceliği, bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır ayetiyle belirtilmiştir. Nisa suresi 11. ayet.

0: Bir ayet. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakara Suresi 188. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık, bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle.

onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Öylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Ben servetçe senden daha zenginim, nüfusça da senden daha güçlüyüm." Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi: "Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum." Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, "Yoksa sen," dedi, "seni topraktan sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Allah'ım, biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziya.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik resmi çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a hareket etti. Ziyarette Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi bir savunma ittifakı anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Aylar süren diplomasi trafiği neticesinde olgunlaşan bu kritik adımın bölgede ve geniş coğrafyada barış ve istikrarın korunmasında stratejik bir rol oynayacağı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayınlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerindeki ilerlemelerin ele alındığı ve tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarının istişare edildiği belirtildi. Bildiride FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde ise ABD-İran geriliminde taraflara müzakereye dönüş çağrısı yapılırken, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine karşı uluslararası toplumun net bir duruş sergilemesi gerektiğinin altı çizildi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu ve genel kurul aşamalarının ardından resmi gazetede yayımlanması beklenen yasanın fiilen uygulanabilmesi için PKK

0: CK'nın silah bıraktığının devlet birimlerince tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi gerekecek. Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanmasıyla başlayacak 6 aylık başvuru sürecinde silahlı eylemlere ve kasten öldürme suçuna karışmamış örgüt üyelerinin dosyaları Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilerek 5 veya 10 yıllık ceza ertelemesi uygulanabilecek. Süreç Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki 17 üyeli izleme komisyonu tarafından takip edilecek. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alınırken bakıma muhtaç gazi ve malullerin aylıkları 58 bin ile 86 bin 595 lira aralığına yükseltildi. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan er ve erbaşlarla 15 Temmuz gazilerine ilk kez düzenli aylık bağlanmasının önü açılırken er ve erbaşların yeniden muayenede yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı. Düzenlemelerin 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Türkiye genelinde devam eden yaz Kur'an kurslarında çocuklar dini eğitimin yanı sıra düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli bir yaz dönemi geçiriyor. Mersin'deki bir camide hayata geçirilen Gönül Çarşısı projesiyle güzel ahlak, namaz ve ezber gibi davranışlar puana dönüştürülerek öğrencilere bisiklet ve drone gibi hediyeler kazanma imkanı sunuluyor. Çorum'da ise Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen ve 20 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasıyla çocuklar spor ve dostluk çatısı altında bir araya geldi. Mersin'in Anamur ilçesindeki bir Kur'an kursu programında Kabe maketine sarılarak gözyaşı döken ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran özel gereksinimli Devlet Biberci'nin umre hayali gerçeğe dönüşüyor. Bir hayırseverin desteği ve Anamur ilçe müftülüğünün rehberliğiyle Devlet ve babası Çetin Biberci için kutsal topraklara yolculuk süreci başladı. Pasaport işlemleri tamamlanan, ilk kez ihram heyecanı yaşayan baba oğul, Diyanet organizasyonuyla 15 Ağustos'ta Kabe'ye uğurlanacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Rahime Hatun Kız Kur'an kursundan 24 hafize ile Alaaddin Aslan Erkek Kur'an kursundan 30 hafız için ilçe müftülüğü tarafından organize edilen ve il protokolüyle ailelerin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi. Sarık ve cübbe giyen ve hafızlık tacını takan öğrenciler icazet belgelerini ve ödüllerini protokol üyelerinden aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 32, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 46, Kudüs 31, Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 31, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde buyurdukları üzere üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün olan cuma gününe sağlıkla afiyetle ulaştık. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri kendisine her daim hamd edebilen ve şükredebilen kullarından olmayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Cumamızı hayırlı, feyizli, bereketli eylesin. İslam buyurduğu feyizden, bereketten, rahmet ve mağfiretten cümlemizi en güzel şekilde istifade eden kullar zümresine dahil eylesin inşallah. Rabbim kendisine olan imanın o güzel, o nurlu, o rahmeti, bereketi, mağfireti bol yolunda ayağımızı, kalbimizi, gönlümüzü sabit eylesin inşallah. Nefsi emmaremizin şerrinden, şeytan aleyhillanenin şerrinden, vesvesesinden, hile ve desiselerinden cümlemizi emin ve muhafaza eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Bozmak isteyenlere imkan fırsat vermesin. Bu anlamda cümlemize imani basiret ve feraset nasibi müyesser eylesin. Vatan sathında hudutlarımızın ötesinde vatan için, millet için, ilahi kelimetullah için mesai mefhumu gözetmeksizin mücadele eden, mücahede eden çok değerli Mehmetçiğimize ve sivil kuvvetlerimize Cenab-ı Hak yardım eylesin inşallah. Şu mübarek icabet vaktinin yüzü suyu hürmetine bu ulvi gayeler doğrultusunda fedai can eylemiş şühedamızın da ruhunu Yüce Mevla şad eylesin. Şühedamıza layık, Rabbimiz kendisine layık, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a layık nesiller, evlatlar yetiştirebilmeyi de cümlemize nasip etsin değerli kardeşlerim. Hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Kimimiz dünya için çalışıyoruz, kimimiz ahiret için çalışıyoruz, kimimiz ikisi arasında denge kurma gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah cümlemize kolaylık ihsan eylesin. Altından kalkmakta zorlanacağımız ağırlıktaki imtihanlarla nefsimizi ve neslimizi Rabbim imtihana tabi tutmasın. Hakkımız olmayan dünyalık herhangi bir mevki ve makama, herhangi bir malı mülkü de Yüce Mevla nefsimize ve neslimize nasip etmesin değerli kardeşlerim. Efendim hayat akıyor, gidiyor. Kimimiz için hayırlı şekilde akıyor, kimimiz için hayırlı şekilde akmıyor. Hayırlı akıp akmadığı hususunda belirleme, tespit etme makamlarımız var. Bunu nasıl tespit edebiliriz? Kimimiz için hayırlı, hangi noktada hayırlı, hangi noktada hayırsız? Dünyaya göre mi hayrı, hasenatı veya doğruyu, iyiyi değerlendireceğiz? Yoksa ahirete göre mi ebedi saadet veya ebedi hüsran noktasında mı bizlere bahşedilmiş olan bu dünya hayatını, bu ömrü değerlendirme cihetine gideceğiz? Bu bir muhasebe işi, muhasebede iman işi. Tabii biz bu dünya hayatını yaşarken yalnız değiliz. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri maneviyatımızı hayatımıza yansıtma, kendisine olan iman, teslimiyet ve bağlılığımızı hayatımıza yansıtma noktasında bazı zorlukları bizim için halk etti. Bunlara imtihan dedi. Bu imtihanların başında da kişinin nefsiyle olan imtihanı geliyor değerli kardeşlerim. Nefis dediğimiz şey ne o zaman? İnsanoğluna için hayırlı bir şey mi? Yoksa insanoğlu için gerçekten sıkıntılı bir şey mi? Hususunu şöyle kısaca vakit ölçüsünde izah etmeye çalışacağız değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesi dönemine şöyle bir yolculuk yapalım beraberce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini irat buyurduğu vakitte 17 yaşında olan genç bir sahabe var. O sahabemiz Fedale bin Ubeyd radıyallahu an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde şu hususa değindiğini bizlere arz ediyor. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam, dikkat edin, ela ahbirakum bil mu'min, ben size mümini anlatacağım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mümin nasıl olmalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde. Peygamberimiz devam ediyor. El mu'minu men eminehun nasu ala emvalihim ve enfusihim. O insanların can ve mal hususunda güvendiği kişidir. Mümin budur diyor. Ne zaman? Veda hutbesinde. Devamında Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine tarifine devam ediyor değerli kardeşlerim. Vel muslimu men selimen nasu min lisanihi ve yedihi. Müslüman da o kişidir ki elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifimin devamında buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim, vel mucahidu men cahede nefsehu fi da'atillah. Mücahit de o kişidir ki, birazdan bunları tek tek izah etmeye çalışacağım. Mücahit de o kişidir ki Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden ve akabinde son sözü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle oluyor. Vel muhaciru men hacara hataya ve zanub. Muhacir de yani bir yerden bir yere giden, hicret eden anlamında kişi de odur ki diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, esas muhacir hata ve günahları terk eden kişidir. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde bu kısa bir kesit idi biliyorsunuz. Bu kesitin içerisinde biz dikkatinizi çekmeyi arzu ettiğim nokta mücahit tanımıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz dinimizin en önemli şiarlarından bir tanesi cihad etmektir. Yani cehd etmektir, çaba gayret sarf etmektir. Cihadın en üstünü can ile yapılandır. Ama mümin hayatının her noktasında niyetine göre mücahitlik yapabilen kişidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem can ile bile mücahit olabilmenin temelini bir noktaya sabitlemiş değerli kardeşlerim. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, tekraren arz ediyorum. وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي دَاعَةِ اللّٰهِ. Mücahit o kişidir ki nefs Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden kişidir. Dolayısıyla karşımıza nefis diye bir tabir çıkıyor. Nefis nedir o zaman? Çünkü bu veda hutbesi irat buyurulduğunda değerli kardeşlerim biliyorsunuz artık veda haccı esnasındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin efendim refiki ala duasını yapmaya başladığı dönemlerdi. Yani ebediyete irtihal etmesinden az evvel vuku bulmuş olan bir hadisedir veda hutbesi. Sahabe-i kiram bir Mekke dönemini yaşamıştı. Akabinde bir Medine dönemini yaşadı. Medine dönemi İslam için bir gelişim dönemiydi. Tabiri caizse efendim bir rahatlama dönemiydi. Servetin büyüdüğü efendim rahatlığın yavaş yavaş Müslümanların omuzlarına çökmeye başladığı bir dönemdi. İman edildiği andan itibaren Müslümanların mücadele etmeye başladığı hususların başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu şekliyle nefsi geliyor. Nefis ne o zaman? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi diye baktığımızda değerli kardeşlerim bize bu hususta birkaç noktadan size tanımlarını vereyim, akabinde konuma devam edeyim. Nefis Arapça bir kavram değerli kardeşlerim. Arap dilinde farklı farklı anlamlarda kullanılmış. Can denmiş, canan denmiş, hayat denmiş, ruh denmiş, varlık denmiş, nefes denmiş. Efendim akabinde bakıyorsunuz akan kan denmiş. Kur'an-ı Azimüşşan'da ve hadis-i şeriflerde de şöyle bir anlam kendisine yüklenmiş nefsin değerli kardeşlerim. Ruh Allah'ın zatı, insanın kendisi yani bizatihi insan anlamında kullanılmış, kalp veya gönül ve yine böyle kıyıda köşede kalmış bir anlam olarak karşımıza çıkıyor. Din kardeşi anlamında da nefsi Kur'an-ı Azimüşşan ne yapmış değerli kardeşlerim? Kullanmış. Ama özür dilerim. Bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim husus şu. Bizim nezdimizde nefis nasıl anlaşılmış? Yani Müslümanlar nefsi nasıl tanımlamışlar kendilerine göre dediğimizde ortaya şöyle bir tanım çıkmış. İnsanın içindeki kötü duyguların, meşru olmayan isteklerin kaynağı. Yani Cenab-ı Rabbine karşı iman eden müminin başını belaya sokan bir şey. Rabbi ile kendi arasındaki muhabbet bağını zayıflatan bir şey. Nefis bizatihi ortada ama tek başına mı bunu yapıyor? Hayır. Nefsi bunu yapmaya zorlayan bir şey var. Nedir o? Nefis değerli kardeşlerim şeytan aleyhillâne ile ortak çalışan bir varlık. Şeytan üflüyor tabiri caizse, vesvesesini veriyor. Nefis bundan hoşlanıyor. Hoşlandıktan sonra bünyesinde var olduğu kişiyi o işi yapmaya sevk ediyor, zorluyor. Bu noktada değerli kardeşlerim fakat şöyle bir sıkıntı karşısına çıkıyor insanın nefisle mücadelede. O anda bir basiretsizlik çöküyor insana. Bir gaflet çöküyor insana. Yaptığı işin ne olduğunun farkına varmıyor insan. Nefsime uydum diyoruz ya biz hani halk arasında. Ya bunun için yaptın. Bak bu sana olmadı, bu sana yakışmadı. Diyoruz ki hemen bir bahane olarak ya nefsime uydum. Yaptım. İlginçtir değerli kardeşlerim. İnsan olarak bizler genelde kötü bir amel işlediğimizde nefsime uydum bahanesini ortaya atarız. Ama iyi bir şey yaptığımızda nefsime uydum da ben böyle bir güzel şey yaptım demeyiz. Neden? Az evvel sizlere arz ettiğim bizim nezdimizde nefsin sahip olduğu itibardan kaynaklı bu. Değerli kardeşlerim, şimdi şeytanla ortaklık yapıyor ya bu nefis. Fakat şöyle bir şey var. Şeytan nefse, nefsi dürtüyor. Nefis Rabbine karşı bir günah işlemesi için bünyesinde bulunduğu kişiyi zorluyor. O günah işleniyor. Sonra o günahın hesabı verilmeye geldiğinde şeytan nefsi terk ediyor. Şeytan nefsi terk ediyor ve Kur'an-ı Azimüşşan değerli kardeşlerim İnsanın Rabbinin huzurunda hesap verirken böyle bir manzarayla yüz yüze geldiğinde, karşı karşıya geldiğinde nasıl bir duruma düşeceğini şu ayeti celileyle bize arz ediyor. Mealen arz edeceğim. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Ne demek Allah'ın hükmünün yerine gelmesi? Artık ölmüşüz. Hak vaki olmuş. Kıyamet kopmuş, haşir gerçekleşmiş, Rabbimizin huzuruna mizana gelmişiz. Cenab-ı Hak diyor ki işte bu emir Allah Rabbinin emri yerine geldi. Artık mizana gelindi. Mizanda tahakkuk edecek olan işlem nedir? Hesaptır. Kullar Rabbinin huzuruna tek tek getirilecek ve onlara hesap sorulacak. Ve kul orada şeytana uydum bahanesini ortaya koyacak. Cenab-ı Hak da diyecek ki ey şeytan bak bu kullarım günah işlediler, hata işlediler, kusur işlediler. Bu halde benim huzuruma geldiler. Benim efendim onların sağına ve soluna yerleştirmiş olduğum meleklerim tarafından doldurulan deftercikler var. Bu defterlerden baktık ki bunların günahı çok. Sorduk dediler ki şeytana.

Gel bakalım, gerçekten öyle mi? Sen bunlara bir anlat. Sen bunlara ne yaptın? Nasıl nüfuz ettin? Nasıl etki ettin de bu insanlar, bu kulları seni bahane ederek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Ayet-i Celle mevzuyu izah ediyor. Dedim ya, şeytan terk ediyor nefsi diye. Onu bize ayet net olarak anlatıyor. Buyuruyor ki Rabbim, şeytan şöyle der: şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Yani ben size halk arasındaki tabiriyle bir olta attım. Amiyana tabirle. Siz zaten nefsinize benim attığım olta hoş geldi. Buna zaten teşneydiniz. Hemen gittiniz, ona dört elle sarıldınız, o günahı işlediniz. Akabinde şeytan devam ediyor: o halde beni kınamayın. Benim sizin üzerinizde bir gücüm yok ki. Zorla mı yaptırdım? Hayır. Size bir cebir mi uyguladım? Hayır. Sizi canınızla veya herhangi bir şekilde tehdit mi ettim? Hayır. Sadece diyor bir çağrıda bulundum, siz de uydunuz diyor şeytan. Arkasından da diyor ki, o zaman beni kınamayın, kendinizi kınayın. Yani burada bir hesap veriyorsunuz, suçu benim üzerime atmayın, siz yaptınız bunları diyor şeytan. Akabinde de diyor ki, ne ben sizi kurtarabilirim şu anda. Neresi burası değerli kardeşlerim? Mizan. Rabbimizin huzurundayız, hesap anındayız. Cenab-ı Allah kula hesabını soruyor.

Ve akabinde diyor ki ne ben sizi kurtarasınız, ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şeytanın ifadesi bu. Kur'an-ı Azimüşşan böyle ifade ediyor. Rabbim de ayetin sonuna şunu yerleştiriyor değerli kardeşlerim. İnne zalimine lehum azabun elim. O gün geldiğinde Cenab-ı Rabbim zalimler için elem dolu bir azap vardır. Ne oldu? Nefsimize bir günah yükledik. Bir efendim nefsimizi bahane ettik, şeytanı bahane ettik. Şeytan dedi ki benim bir kusurum yok. Ben bir şey yapmadım. Nefis ortada kaldı. Değerli kardeşlerim, nefsin şöyle bir özelliği var. Nefis vesvese verebilme özelliğine sahip, şeytanla ortaklaşa çalışarak. Kur'an-ı Azimüşşan bize ifade eder ki bismillah ve laqad halaknal insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu ve nahnu aqrabu min hablil verid. Cenab-ı Rabbim nefsin özelliklerini bize anlatıyor. Sahip olduğunuz o nefis var ya, nasıl bir nefis? Rabbim buyuruyor ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Yani bizim yolumuzdan döndürmek için nefis ona bir takım oyunlar oynar. Farklı farklı yönlerden ona saldırır. İmanına saldırır. Onu gitmeye çalıştığı o kutlu yoldan çevirmeye çalışır diyor Rabbim. Ama diyor ki onun sahibi biziz. Nefsin sahibi biziz. Dolayısıyla onun nasıl çalıştığını sizden iyi biliriz diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Ama en önemli özelliği insanın başını belaya sokması. Nefsin insana vesvese vermesi ise değerli kardeşlerim fıtri bir olgudur. Ne demek fıtri olgu? Rabbimizin doğuştan bizlere yerleştirmiş olduğu bir şeydir bu. Bundan kurtuluşumuz yok. Yani bunun örneklerini Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Allah peygamberler üzerinden veriyor. Bir Hazreti Yusuf kıssası var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında imtihana tabi tutulduğu iki nokta. Birisi kardeşleri tarafından kuyuya atılması malumunuz. Birisi de Mısır Azizi'nin eşi tarafından kendisine meyledilmesi. Her ikisinde de nefis devreye giriyor değerli kardeşlerim. Hazreti Yakup Aleyhisselam malumunuz olduğu üzere Allah tarafından vazifelendirilmiş olan bir peygamber. Onun evlatları var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da onlardan bir tanesi. O evlatlar kendi içlerinde konuşurlarken şöyle bir hani nefse uyma diye tabir ettiğimiz bir fikre varıyorlar. Diyorlar ki biz de babamızın oğluyuz. Yusuf da babamızın oğlu ama babamız Yusuf'u bizden çok seviyor. Kim bilir kaç yaşlarındalar. Yusuf Aleyhisselam daha küçük. Ama bakın nefis canlı. Haset etti. Kıskandı. Değil mi? Fıtrattan geldi. Bu sonradan öğrenilen bir şey değil. İçeriden dürttü nefis. Dedi ki bak sen de onun oğlusun. O da onun oğlu. Ama ne oldu? Baban onu senden çok seviyor. Babanız onu sizden çok seviyor. Sizin ne farkınız var ondan? Bakın nasıl dürtüyor nefis. Neye karar verdiler? Onları kötü bir sonuca götürdü. Değil mi bu haset? Kontrol altına alınamadı o haset. O nefis kontrol altına alınamadığı için kötü bir sonuç ortaya çıkarttı. Tuttular Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Sonra da efendim bir tane gömleği aldılar. Bir kana buladılar. Babalarına götürüp yalan da söylediler. Dediler ki onu kurt yedi diye, değil mi? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında. Sonrasında ne oldu değerli kardeşlerim? Cenab-ı Hak Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı aldı. Mısır'ın önemli bir pozisyonunda, idareci pozisyonuna getirdi. Sonrasında da Mısır Azizi'nin eşi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a gönül verdi. Ona meyletti değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu manzarayı anlatırken, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın o ağır imtihanını anlatırken şu ifadeleri kullanır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve Züleyha ile ilgili olarak. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Mısır Azizi'nin eşi ona meyletti. Kulumuz Yusuf da Rabbinin işaret ve ikazını

görmeseydi meyledecekti. Meyledecekti. Neden? Bir peygamber de olsa o bir insan. Nefis taşıyor. Demek ki nefis insana fıtrattan gelen bir şey. Hayat içerisinde onu engelleyemeyebiliyorsunuz. Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatlarını biliyorsunuz. İki kardeş bunlar. Biyolojik kardeşler Kabil ve Habil. Kendi aralarında bir şey yok. Mizacen biri çok naif, birisi ise farklı bir mizaca sahip oldu. Bir imtihana tabi tutuldular. O imtihan neticesinde hasetten ne yaptı? Gitti, kardeş kardeşi öldürdü. Bir peygamber çocuğu. Değil mi değerli kardeşlerim? Bunlar hayatta var olan şeyler. Şimdi fakat Hazreti Yusuf Aleyhisselam işte peygamber olması münasebetiyle nefsi bize tarif ederken nefsin insan üzerindeki etkisini şu duasıyla net bir şekilde ortaya koyuyor. Bismillah. Ve ma uberri'u nefsi. Ya Rabbi, ben bütünüyle nefsimi temize çıkarmıyorum. Ben bir günah işledim. Bu bir tevbe sözleri aynı zamanda. Ben bir günah işledim. وَمَا اُبَرِّيُ نَفْسِي. Nefsi tanımlıyor. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Rabbimin rahmet ettiklerinin dışında, yani onun koruması dışında, nefis dediğimiz şey daima kötülüğü emreder. Tasavvuf ilmi nefsin mertebelerini şekillendirirken nefsi emmare kavramını buradan alır. Değerli kardeşlerim, innen nefse le emmaratun bissu illa ma rahime rabbi. İnne rabbi gafurur rahim. Akabinde de diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, muhakkak ki benim Rabbim çok bağışlayan, pek de esirgeyendir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam nefsi tarif etti ama aynı zamanda şunu da itiraf etti. Ben senin peygamberinim ama ya Rabbi, ben bunlardan biri değilim. Nefsimin şerrinden, nefsimin vesvesesinden, hilesinden, desisesinden uzak bir insan, bir varlık değilim. Onun için değerli kardeşlerim, nefsi tanımlarken bu zaviyeden de bakmak gerekiyor. Şimdi Kur'an aynı zamanda nefsle alakalı farklı bir zümreye de şöyle değinir. Kim onlar? Ehli kitap. Hani biz hep deriz ya, yani gerçeği gördükleri halde birçok kişi Allah'ın indirdiğine iman etmiyor. Hazreti Nebi Muhterem Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiyor. İslam dairesi içerisine girmeyi arzu etmiyor. Neden? Cenab-ı Hak bir ayeti cellesinde onların kalplerinde var olan nefisleri tarafından kendilerine öğretilen, anlatılan, efendim üflenen şeyi de net bir şekilde

Ne o hastalık? Haset hastalığı. Onlar o hasetle çepeçevre sarılmışlar. Nefislerine uymuşlar. Nefisleri onları almış. Onlarla tabiri caizse efendim topla oynar gibi oynuyor. Onlar halbuki gerçeği çok iyi görüyorlar. Rabbinin bir olduğunu, tek olduğunu, eşinin benzerinin olmadığını biliyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerinin bir kulu ve Resulü olduğunu, peygamberi olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama o haset var ya haset, o nefis var ya nefis, onları çepeçevre sardı, aldı oraya koydu diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Değerli kardeşlerim, kısaca şu, peygamberler dahil, İnsan olan hiçbir varlık nefsin zararından, hilesinden, vesvesesinden, hırsından ve ihtirasından korunmuş değildir. O zaman ne olacak? Nefisle alakalı nasıl bir şey yapacağız? Dinimiz Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri kuluna karşı rahmeti bol olan Rabbim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bizlere şunu öğretti bir reçete kabilinden. Buyur biz dedik ki ya Rabbi biz insanız tıpkı Hazreti Hanzala gibi aklımıza bir sürü şeyler geliyor. Efendim bir sürü kötülük geliyor kalbimiz oraya meylediyor ama yapmıyoruz onu amele dökmüyoruz. Kendimizle efendim bir mücadele ediyoruz, amele dökmüyoruz. O zaman ne olacak? Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki değerli kardeşlerim, şüphesiz ki Allah ümmetim için içinden geçirdikleri şeyleri, yani kalbimize düşüyor ya, ya şunu da yapsak, şunu da alsak, şu günaha da girsek, şu yalanı da söylesek, şunu da efendim içerisine bir tane çürük domates atıversek de bir kilo dört domates bir tanesi çürük, tamam oradan üç tanesi gitti ama bir tane kâra geçtim dese şeytan vesvese veriyor ya nefis dürtüyor ya onu diyor. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunlar zaten size gelecek bunlar fıtri şeyler. Siz bunları sabah kalktığınız andan akşam yatıncaya kadar düşüneceksiniz. Bunları engelleyemezsiniz. Böyle bir şey engellemesi olmaz. O zaman diyor ne yapacağız? Sadece düşüncelerimizden Rabbim bizi hesaba çeker mi? Eğer düşüncelerimizden Rabbim bizi hesaba çeker ise bir iman sahibi olarak ben kendi kendime soruyorum. Acaba halim nice olur? Acaba halim nice olur? Hemen müracaat ediyorum Efendim Aleyhisselatü Vesselam'a. O kutlu peygamberim bir müjde vermiş. Buyuruyor ki şüphesiz ki Allah lütfen dikkat buyurun. Ümmetim için içinden geçirdikleri şeyleri amele dökmedikleri yahut dilleriyle söylemedikleri müddetçe affeder. Onlardan onları sorumlu tutmaz diyor Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam. Hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, o zaman ne olacak? Nefsin böyle bir özelliği var. Fıtrattan verilmiş, kötülüğü emreder bir özelliğe sahip. Peygamberler dahi bu nefsin bu zararlarından beri kılınmamış. Onlar da bundan zarar görmüşler hayatlarının içerisinde belli zamanlarda. O zaman biz ne yapacağız? Nefsimize mi esir olacağız? Bu nefsin bir kontrol altına alınma, eğitilme veya köreltilme şekli şemali yok mu? Nasıl yapacağız biz bu işi? Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman hesap vereceğiz. Hesabı nasıl vereceğiz? Değil mi? Nefsi tanımamız lazım, bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak Şems Sure-i Celilesi'nde nefsi anlatırken bir de müjde veriyor. Bismillah. Ve nefsi ve ma sevvaha fe elhamaha fucuraha ve tagvaha gad aflaha men zekkaha ve gad khaba men dessaha. Nefse ve onu düzgün biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve aynı zamanda takvasını yani Allah'tan sakınma, sakınabilme özelliğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Gad aflaha men zekkaha. Demek ki nefs arındırılabilen bir şey. Teskiye edilebilen bir şey. Terbiye edilebilen bir şey, kontrol altına alınabilen bir şey. Ayet-i Celle bize bunu bu şekilde öğretti. Akabinde de ki Cenab-ı Allah bir sonraki ayet-i cellesinde de buyurdu ki وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. O zaman nefs iki yönlü bir şey. İçerisinde iyiliği de barındırıyor, kötülüğü de

barındırıyor. Fazileti de barındırıyor. Rezil olmayı, rüsva olmayı da barındırıyor. İnsana düşen ne o zaman değerli kardeşlerim? Nefse Cenab-ı Hak tarafından yerleştirilmiş olan bu iyi olabilme, takvaya yönelebilme özelliğini ortaya çıkarmaktır. Peki insan bunu nasıl yapacak? Kolay bir süreç mi? Elbette ki kolay bir süreç değil ama şöyle birkaç aşaması var bunun değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bize bir ışık tutuyor. Nefsin terbiye ve teskiye edilebilmesinin veya bunu edebilecek olan gücün, kuvvetin, kudretin nerede olduğunu şu hadisi şerifiyle arz ediyor. Mü'mine hitap ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Mü'mine hitap ediyor. Diyor ki, ey ümmetim, mü'minler, el-keyyisu, sizin akıllılarınız, ama bu akıl nereden kaynaklanacak? İman etmişsin, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri tarafından, yani onun katında akilun zümresine dahil olmuşsun, akıllılar olmuşsun. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki, bunun devam etmesi lazım. Ve sen imanının selametli kollarına kendini bırakmalısın. İmanın seni yönlendirmeli. İmanın seni yönlendirir ise nefsinin ve onu destekleyen, onu kendine alet eden şeytanın senin üzerinde çok fazla etki sahibi olması mümkün değildir. Vaktaki yenildik hayatımızda. O zaman o iman diyecek ki, hani imanımızın selametli kollarına bırakıyoruz ya, o iman diyecek ki, dur bakalım, sen bir günah işledin, nefsine uydun, şeytana uydun, hadi bakalım bunun bir dönüşü var. Ama bunun olabilmesi için imanın beslenmesi lazım. İmanın beslenmesi lazım. Nefisle mücadelenin esas noktası orası. Nefis doyurulunca büyüyor. İstekleri, arzuları, hırsları, ihtirasları artıyor. İstekleri yerine getirildiği zaman. İman da öyle. İmanı doyurursak iman kuvvetlenir ve bünyesine yerleşmiş olduğu müminin dışarıdan Rabbinin huzurunda kendisini sıkıntıya sokacak olan herhangi bir saldırıya karşı kuvvetli, mustahkem bir kale vazifesi görür. Onu gerçekleştirmemiz icap eder. Yolları neler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, el-keyyisu, akıllı olan, basiretli olan. Basiret ve feraset imanın mümine kazandırması gereken iki önemli ahlaki erdemdir değerli kardeşlerim. Basiret, perdenin arkasını görmek demektir. Sahnede bir oyun var ama perdenin arkasında ne olduğunu kimse bilmiyor. Basiret onu gösteriyor işte. Basiret dediğiniz şey ve kaynağı da imandır. Feraset de öyle. İman sahibi müminin sahip olması gereken en önemli iki tane nefsiyle mücadelede iki tane ahlaki erdemdir. El-keyyisu, basiretli mümin. Men dana nefsehu ve amila lima ba'del maut. O kişidir ki nefsiyle hesaplaşıp ona hakim olan ve ölümden sonrası için çalışandır. Kendi faydasına olan neyse, onun yani manevi anlamda faydasına olan neyse onun üzerine gidendir. Vel acizi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tam onun karşısı. İmanının kendisine basiret vermediği, nefsinin heva ve heves noktasında hayatına yansıtmayı tercih eden kişi, vel aciz, çevirmişiz biz akılsız diye ama nihayetinde basiretsizdir bu. İmanını işlevsel hale getirememiş, aktif hale getirememiş, imanını kullanmakta acziyet gösteren kişi. Vel acizu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, men etba'a nefsehu hevaha thumme temenna alallah. Nefsinin heva ve hevesine ittiba eder. Thumma temenna alallah. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kendisi için öngördüğü bir hayatı yaşamayı tercih etmez. Sonra da der ki, ya Rabbi beni affet. Sonra Rabbinden bir şeyler ister diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İkisinin ne kadar tezat duygular olduğunu ifade ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifin bu noktasında. Şimdi nefsin kontrol altına alınması hususunda Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize yönlendirdiği güzel hasletler, ibadetler.

Var. Birincisi zikrullah. Çokça Allah'ı zikretmek, çokça Allah'ı hatırlamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki: "Fezekkir fe inne zikra tenfa'ul müminin." Müminleri hatırlat, müminleri uyar. Neden? Çünkü onlara uyarılmak ve hatırlatılmak fayda sağlar. Hangi anlamda? Mümin ama o da bir insan, o da bir nefis taşıyor. Şeytan ona da musallat oluyor. E ne olacak o zaman? Şeytana ve nefsine uyduğu zamanlar yok mu müminin? Elbette var. Rabbinden uzak kaldığı anlar yok mu müminin? Elbette var. E o zaman ne olacak? Hatırlatılacak bazı şeyler ona. Kimin tarafından? Daha iyi kullar tarafından. Ondan dolayı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan da buyurur ki daha ziyade Allah'ın sadık ve salih kullarıyla dost olunmalı. Kendisine Allah'ı hatırlatan kişiler veya hatırlatacak olan kişilerle mümin dostluk, arkadaşlık etmeli. Emr bil maruf ve nehyanil münker müessesesi aktif, işlevsel halde olmalı. Değerli kardeşlerim. Ve akabinde Kur'an-ı Azimüşşan buyurur ki müminlere hitaben: "Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukrata ve asile." Sabahlı akşamlı çokça çokça Rabbinizi zikredin diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Neden? Çünkü tıpkı aşığın maşuğunu hatırlamasıdır bu. Seven sevdiğini günde 40 kere hatırlar. 40 kere anar. Değil mi değerli kardeşlerim? Rabbim muhafaza eylesin. Sevdiğimiz bir insan vefat ettiğinde evladımız olduğunu düşünün. Rabbim cümlemizin evladını bize bağışlasın. Yemek yerken bile diyoruz ki ya benim evladım yemeğin şöylesini severdi. Kaşığı böyle tutardı. Bardağı böyle sever, çayı böyle severdi. Suyu böyle içerdi diye anmaz mıyız? Anarız. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukrata ve asile." Sabahlı akşamlı Rabbinizi çok çok çokça anın. Yine Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üsve-i hasene olabilme özelliğini tam manasıyla hayatına yansıtabilme kabiliyetine sahip olan kişilerin özelliklerini arz ederken ve zekarallâhe kesîrâ ifadesini kullanıyor. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı çokça uman, arzu eden ve Rabbini çokça anandır diyor Allah Resulü Cenab-ı Hak kelamı kadiminde. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çokça anmadığımız zaman Cenab-ı Allah'ı onun üsve-i hasene olabilme özelliğini kabul etmekte zorlanıyoruz. Resulullah hayatımızdan çıkıp gidebiliyor. Bir nokta, zikrin, Allah'ı zikretmenin en önemli, en etkili yollarından bir tanesi değerli kardeşlerim namaz. Namaz. Değil mi değerli kardeşlerim? Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri namazla alakalı bizlere şöyle buyuruyor. Malumunuz olduğu üzere. Şimdi nefis terbiyesi tezkiyesi ya. Birincisi muhasebe dedik. Sonra namaza geçeceğiz. Vaktimiz ölçüsünde. Nefsi muhasebe edebilmeniz için nefsi iyi tanımanız lazım. İyi tanımadığınız bir şeyin muhasebesini yapamazsınız. Muhasebe nedir? Kar zarardır. Ne yaptın da kâra geçtin, ne yaptın da zarara geçtin. Cenab-ı Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? Hasibu enfusakum kable entuhasebu. Yani bu entuhasebu'dan maksat nedir? Büyük hesap, esas hesap gününde Rabbimizin huzuruna çıktığımız andaki hesap. Ondan önce oturun diyor Hazreti Ömer. Şöyle bir bakın kârınıza, zararınıza. Ömrünüzün o dakikaya, o saniye kadar geçirdiğiniz anlarında neler yaptınız, neler yapmadınız? Hangisi Rabbinizle sizin aranızdaki muhabbet bağını geliştirdi? Rabbinizin efendim rıza ilahisine sizi ulaştırabilecek özelliğe sahip? Hangisi tam tersi? Değil mi değerli kardeşlerim? Bunun adı muhasebe. Muhasebeyi destekleyecek olan en önemli duygu ölüm. İnsan nefsine çok ağır gelir. Çok ağır gelir bu ölüm insan nefsine. Ölümü hatırlamayı hiç sevmeyiz biz. Aklımıza getirmeyiz. Ama Efendim aleyhissalatü vesselam bizi ikaz ediyor. Buyuruyor ki ekfirû zikra hâzimil lezzet. Ölümü çokça anın. Ağzınızın tadı bozulacak, belki huzursuz olacaksınız, rahatsız olacaksınız ama hatırlayın ölümü. Neden? Ölümü hatırlamaktan maksat mizanı hatırlamaktır. Cenneti, cehennemi hatırlamaktır.
muhasebe

0: ve murakabe bilincini elde edebilmenin en önemli yoludur ölümle kol kola gezebilmeyi başarabilmek. Değil mi değerli kardeşlerim? Mizan deyince de bazen orayı da tam manasıyla sanki idrak edemiyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Allah bununla alakalı birçok ayeti celleler inzar buyurmuş. En etkili olanı bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, ki onun düşmanları da içerisinde, buyuruyor ki Cenab-ı Hak inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin ey Resulüm. E onlar da ölecekler. Ama bu ayeti celleyi yorumlarken acizane ben şöyle yorumluyorum. Sen öleceksin ama sen de bizim huzurumuza geleceksin ey Resulüm. Senin bizim huzurumuza geldiğinde göreceğin muamele ile senin ve benim düşmanım olan ömürleri boyunca nefislerinin heva ve hevesi doğrultusunda bir hayat yaşamayı tercih edenlerin öldükten sonra bizim huzurumuza geldiklerinde görecekleri muamele elbette ki aynı olmayacak. Yani içerisinde hafif bir tehdit var. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Akabinde de değerli kardeşlerim dedik ya, en etkili nefisle mücadele yollarının başında geliyor ölümü hatırlamak. Değerli kardeşlerim, dedik ya namaz, namaz bizi nasıl tezkiye edecek? Öncelikle ayeti cellede Cenab-ı Hak bizi yönlendiriyor. Ya eyyühellezine amen iste'inu bis sabri ve salâ. Başınız sıkışacak dünyada, dara düşeceksiniz, iman sahiplerisiniz, yardım isteyecek kapılara gideceksiniz. Ondan sonra psikolojik olarak kendinizi sıkıntıda hissedeceksiniz. E nereye müracaat edeceksiniz? Rabbim diyor ki eğer müminsen gel bak ben seni çağırıyorum. Namazla ve sabırla benden yardım iste. Benden yardım isteyebilmenin yolu da bu. Böyle istersen bizim için senin sana olan kapıların tamamı açık. Başka? Niçin öyle dedi Cenab-ı Rabbim? Niçin namaza bizi yönlendirdi? Çünkü namazın şöyle bir özelliği var. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kişiyi fuhşiyattan ve kötülükten, yani nefsinin kendi üzerinde kendisini sıkıntıya sokacak olan bütün etki ve tesirinden ne yapar onu? Uzak tutar. Günde beş defa bu namaz eda edildiğinde nefisle kişi, yani nefisle muhatap olabilme süresi çok daha aza iner. Değil mi değerli kardeşlerim? Bir de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazla ilgili şöyle bizi birazcık daha psikolojik olarak şartlandıracak, bize destek verecek bir şey de söylüyor. Hani ölüm dedik ya, öleceğiz. Buna bir çözümümüz yok. İnsanlık bugün dünyada ölümü efendim daha uzun yaşama hususunda bilimsel araştırmalar falan yapıyor ama bunun bir sonucu olmaz. O araştırmayı yapanların hepsi ölecekler. Bu gerçektir. Sonrasında Cenab-ı Hak diyor ki, affedersiniz, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inna evvela ma yuhasabu bihil abdu yevmel kıyameti min amelihi salatuh. Öldünüz, kıyamet koptu, haşre olundunuz, mizana geldiniz, sıra bize geldi, her şeyimiz ortaya dökülmeye başladı. Cenab-ı Hak diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam sana ilk defa şunu soracak. İlk önce diyecek ki namazın ne oldu? Namazın ne oldu? Akabinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki fe'in salahat. Eğer namazın düzgünse, hesabını verebiliyorsan namazının, fekad aflaha ve enceha. Sen kurtuluşa erdin. Rabbin hoşnutluğunu kazandın, kurtuluşa erdin. Ama Rabbim muhafaza eylesin. Ve in fesedet, tam zıttı olursa ne olacak? O namazın hesabını veremezsek ne olacak? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam devamında buyuruyor ki fekad kâbe ve kasira. Hüsrana gittin, kaybettin. Ne olacak? Ebedi saadet, hedeflerin çöktü. Ebedi saadet erişemedin. İşte bu hadis-i şerif de nefisle mücadelede bir mümine bir duruş kazandırıyor değerli kardeşlerim. Ama bu hadis-i şerifi bileceğiz. Kısaca vaktimiz ölçüsünde arz ettim değerli kardeşlerim. Nefis fıtri bir duygudur. Peygamberler dahi nefsin heva ve hevesinden korunmuş değillerdir. Kaldı ki diğer insanlık nefsinin kendi üzerindeki vesvesesinden muhafaza edilebilsin. Ama nefsin şöyle bir özelliği var. Nefis içerisinde iyiyi de barındırıyor. Bu nefsin içerisinde var olan iyi olabilme, güzel olabilme, hayırlı olabilme özelliğini ortaya çıkarma nefis hangi bünyedeyse ona aittir. Onun da tek yolu kuvvetli, kavi bir imandır. İmanın selametli kollarına kul kendisini bıraktığı zaman nefsinin o kişinin üzerinde etkili hale gelmesi mümkün değildir. Nefsin köreltilmesi İslam dininde yoktur. Nefsin terbiyesi vardır, nefsin teskiyesi vardır, nefisle mücadele vardır. Dolayısıyla kul yani mümin dediğimiz kişi yeryüzünde iyiliğin, hayrın, güzelliğin temsilcisi olma adayıdır. Ama bu temsilciliği aktif hale getirebilme bir imani bilinç işidir değerli kardeşlerim. O yüzden Rabbim inşallah cümlemizi nefsinin şerrinden, şeytan aleyhillanenin şerrinden, hilesinden, desisesinden muhafaza eylesin. Neslimizi muhafaza eylesin. Bilad-ı İslamiye'yi muhafaza eylesin. Rabbim cümlemize imani basiret ve feraset nasibi müyesser eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu Yüce Mevla daim eylesin. Bozmak isteyenlere imkan fırsat vermesin. Onların her türlü hile, desise ve planlarına karşı yine basiretimizi ve ferasetimizi kullanabilmeyi Rabbim cümlemize nasibi müyesser eylesin. Vatan satında ve sınırlarımızın ötesinde ilahi kelimetullah efendim ulvi davası için fedai can eylemiş şühedamızın ruhunu Rabbim şad eylesin. Rabbim şehitlerimize, şühedamıza layık evlatlar, nesiller yetiştirebilmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Cumamız hayırlı, feyizli, bereketli olsun inşallah. Lillahi Teala'l Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar, ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın, Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı, sana mal vermedim mi, ihsanda bulunmadım mı, önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa, güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik resmi çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a hareket etti. Ziyarette Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi bir savunma ittifakı anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Aylar süren diplomasi trafiği neticesinde olgunlaşan bu kritik adımın bölgede ve geniş coğrafyada barış ve istikrarın korunmasında stratejik bir rol oynayacağı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerindeki ilerlemelerin ele alındığı ve tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarının istişare edildiği belirtildi. Bildiride FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde ise ABD-İran geriliminde taraflara müzakereye dönüş çağrısı yapılırken, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine karşı uluslararası toplumun net bir duruş sergilemesi gerektiğinin altı çizildi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifi yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu ve Genel Kurul aşamalarının ardından resmi gazetede yayımlanması beklenen yasanın fiilen uygulanabilmesi için PKK-KCK'nın silah bıraktığının devlet birimlerince tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi gerekecek. Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanmasıyla başlayacak 6 aylık başvuru sürecinde silahlı eylem

0: R.B. kasten öldürme suçuna karışmamış örgüt üyelerinin dosyaları Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilerek 5 veya 10 yıllık ceza ertelemesi uygulanabilecek. Süreç Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki 17 üyeli izleme komisyonu tarafından takip edilecek. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alınırken bakıma muhtaç gazi ve malullerin aylıkları 58 bin ile 86 bin 595 lira aralığına yükseltildi. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan er ve erbaşlarla 15 Temmuz gazilerine ilk kez düzenli aylık bağlanmasının önü açılırken er ve erbaşların yeniden muayenede yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı. Düzenlemelerin 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Türkiye genelinde devam eden yaz Kur'an kurslarında çocuklar dini eğitimin yanı sıra düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli bir yaz dönemi geçiriyor. Mersin'deki bir camide hayata geçirilen Gönül Çarşısı projesiyle güzel ahlak, namaz ve ezber gibi davranışlar puana dönüştürülerek öğrencilere bisiklet ve drone gibi hediyeler kazanma imkanı sunuluyor. Çorum'da ise Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen ve 20 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasıyla çocuklar spor ve dostluk çatısı altında bir araya geldi. Mersin'in Anamur ilçesindeki bir Kur'an kursu programında Kabe maketine sarılarak gözyaşı döken ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran özel gereksinimli Devlet Biberci'nin umre hayali gerçeğe dönüşüyor. Bir hayırseverin desteği ve Anamur ilçe müftülüğünün rehberliğiyle Devlet ve babası Çetin Biberci için kutsal topraklara yolculuk süreci başladı. Pasaport işlemleri tamamlanan, ilk kez ihram heyecanı yaşayan baba oğul, Diyanet organizasyonuyla 15 Ağustos'ta Kabe'ye uğurlanacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Rahime Hatun Kız Kur'an kursundan 24 hafize ile Alaaddin Aslan Erkek Kur'an kursundan 30 hafız için ilçe müftülüğü tarafından organize edilen ve il protokolüyle ailelerin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi. Sarık ve cübbe giyen ve hafızlık tacını takan öğrenciler icazet belgelerini ve ödüllerini protokol üyelerinden aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 32, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 46, Kudüs 31, Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 31, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum ve tequllaha leallekum turhamun. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: La teqada'u ve la tedaberu ve la tebâgazu ve la tehâsedu ve kûnû ibâdallâhi ihvâna. Sadaka Resulullah. Muhterem Müslümanlar! Yüce dinimiz İslam'ın temel hedefi, hem bu dünya hem de ebedi alemde insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Huzur ve mutluluğu sağlamanın yoluysa, kardeş olmaktan, aramızdaki sevgi ve muhabbeti daha da güçlendirmekten geçmektedir. Öyle ki, rahmet elçisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirimizi sevmeyi iman etmenin bir gereği olarak ifade etmiştir. Aziz müminler, savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hakim olduğu, ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde istikbalimiz kardeşliğimize bağlıdır. Ecdadımızın canlarını feda ederek bizlere emanet ettiği cennet vatanımızda sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, dualarımız, zenginlik olarak kabul ettiğimiz farklılıklarımız bizleri yek vücut kılacaktır. Kıymetli Müslümanlar, dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimize göz diken, muhabbetimize kasteden, bizi birbirimize düşürmek isteyenler olacaktır. Şunu unutmayalım ki, sadece Müslümanların değil, mazlum durumda olan bütün insanların umudu olan bizler, gaflet içerisinde olmadığımız müddetçe düşmanlarımızın emelleri kursaklarında kalacaktır. Cenab-ı Hakk'ın "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın" emri gereğince dinimize ve mukaddesatımıza bağlı kalırsak, fitne ve fesat ateşi bizlere dokunamayacaktır. Rahmet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin "Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, ey Allah'ın kulları, kardeş olun" çağrısına kulak verirsek, ayrılık ve gayrılık bu topraklarda kendine yer bulamayacaktır. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Emri ilahisine göre davranırsak vatanımızın dirliğini ve ümmetin birliğini kimse bozamayacaktır. Değerli müminler, şunu hepimiz biliriz ki girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bugün bize düşen fitneye karşı basiretle, ayrılığa karşı vahdet şuuruyla hareket etmek, birbirimizi koruyup gözetmektir. Kardeşliğimizi zedeleyebilecek her türlü şeyden uzak durmak, birbirimizin yükünü hafifletmektir. Milli ve manevi değerlerimiz etrafında buluşmak, birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın olduğunu unutmamaktır. Aziz kardeşlerim, kendi inanç ve medeniyet köklerimize tutunduğumuzda, bir binanın tuğlaları gibi birbirimize sımsıkı kenetlendiğimizde, yarınlarımız daha huzurlu

olacaktır. Hutbemizi Yüce Rabbimizin şu uyarısıyla bitiriyoruz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah'ım, biz sabrı senden öğrendik. Sen sabur idin. Bizde türlü türlü tecelli ettin. Umuda gösterdiğimiz sabır da sendendi. Hüzne gösterdiğimiz sabır da. Gözyaşlarımızı sabrımıza kattığımız bekleyişlerimiz oldu bizim. İyileşmeyi bekledik mesela. Bir yaranın kabuk tutmasını, bir kalbin onarılmasını. Evladımızı bekledik 9 ay heyecanla. Acılarımız oldu geçsin diye dua ettiğimiz. Karanlıkların ardında bir aydınlık aradık. Her sabahın, her sabrın sonunda senin nurunu bekledik. Bekledik dualarımızın kabulünü, gecenin sabaha varmasını, yüreğimizdeki sessizliğin anlam bulmasını bekledik. Beklemek de senden, beklemeye sabretmek de sendendi ya Rab. Sabırsızlıklarımıza sabreden sen, günahlarımıza sabreden sen, cezalandırmakta acele etmeyen, rahmetini gazabının önüne koyan sen, kusurlarımızı örten, yanlışlarımızı bilip de bekleyen, taşkınlıklarımıza rağmen affa kapı aralayan sen. Biz sabrı öğrenemedik belki, ama senden gelen her şeyin sabırla güzelleştiğini gördük. Bazen bekleyerek olgunlaştık, bazen sustuğumuzda ve anladık ki sabır bir sessizlik değil, sana olan güvenin en derin haliydi. Allah'ım, sabrımızı senin rızana vesile, bekleyişimizi senin lütfuna köprü eyle. Cuma'nın mübarek saatlerinde sen bizi sabredenlerden eyle.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgiler, selamlar. Sevgili dostlar, Ahirete İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya bugün de devam edeceğiz. Bugün program içerisinde kıyametle ilgili konuşacağız. Sözlükte sevgili radyo dostları, kıyamet kalkmak, dikilip ayakta durmak manasına gelir. Terim olarak kıyametin iki tane manası vardır. Biri tabiat nizamının bozulması, diğeri de ölen veya yok olan her şeyin yeniden diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi. Burada söz konusu edilen kıyamet, genel bir yok oluşu ve yeniden dirilişi kapsamaktadır ki bu büyük kıyamettir. Bir de küçük kıyamet vardır ki bu her insanın kendi ölümüdür. Sevgili dostlar, peki kıyamet ne zamandır? Dilerseniz şimdi bu konuyla ilgili konuşalım. Kıyamet kavramıyla kastedilen şey daha çok dünya nizamının bozulması, yani kıyametin kopmasıdır. Kur'an'da kıyametin kopma zamanının bilgisi ancak Allah katındadır. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah ne yücedir. Kıyametin kopma zamanını bilmek de ona mahsustur. Hepiniz ona döneceksiniz buyurulmuştur. Buna rağmen kıyametin ne zaman kopacağı hususu insanları meşgul etmiş, bunu öğrenebilmek için çeşitli çarelere başvurmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de çokça sorulan bu soruya Allah Teala şöyle cevap vermesini emretmiştir. Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin? Belki de zamanı yakındır. İnsan için gerekli olan, bilinmesi imkansız şeylerle vakit geçirmek yerine, kıyamet ve onu takip edecek hesap için hazırlıklı olmaktır. Her işinde mutlaka bazı hikmetler bulunan Allah Teala'nın, kıyametin kopma zamanını insanlara bildirmeyişi de hikmetsiz değildir. Aslında her insanın kıyameti kendi ölümüyle başlar. Bu sebepten o, her an kıyamete, ölüme hazırlıklı olma durumundadır. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz bir defasında kendisine kıyametin ne zaman kopacağını soran kimseye onun için ne hazırladın şeklinde karşılık vermiş, kıyametin zamanını bilmeye değil ona hazır olmanın önemine dikkat çekmiştir. Sevgili radyo dostları, peki kıyamet alametleri nelerdir? Şimdi dilerseniz bunlarla ilgili konuşalım. Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda kıyametin ne zaman kopacağını Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin bilemediğini söylemiş ve herkesin şahsen ölmesiyle kendi kıyametinin koptuğunu belirtmiştik. Tabii ki bunun sebebi iyilik yapmaya da kötülük yapmaya da müsait insanoğlunun iradesini baskı altında tutmamak, dünya hayatı çerçevesinde geleceğini kendi isteği doğrultusunda hazırladığı gibi ebedi hayatı içinde aynı iradeyle hazırlanmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopması saat ve kopuş dehşeti hakkında epeyce beyanlar yer almakta ama kopuş zamanı hakkında bilgi verilmemektedir. Aslında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber oluşu, ihtiyar dünyamızın son dönemi yaşadığının göstergesidir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadisinde, benim nebi olarak görevlendirilmemle kıyametin kopması arasında şu iki parmağımın arasındaki mesafe kadar kısa bir zaman vardır buyurmuştur. Şunu hemen belirtmek gerekir ki bu nebevi ifadeden günümüze kadar 14 asırlık bir zaman geçmesine rağmen kıyametin hala kopmamış olmasını yadırgamamak gerekir. Çünkü burada sözü edilen zaman kavramı jeolojik zamandır. Yani güneş sisteminin ve ona bağlı olarak yerkürenin ve ayın oluşum süresidir. Bu alanda ilgilenen ilim adamlarının tahminlerine göre jeolojik hesaplamalarda 1000 yıl, 2000 yıl önemsenmemesi gereken küsur zaman bölümleridir. Kıyamet alametleriyle ilgilenen alimler, içki, zina, adam öldürme gibi günahların artması, zenginliğin artması gibi gelişmeleri kıyamet alametleri olarak zikretmiş ve bunlar için bazı hadis rivayetlerinden delil getirmişlerdir. Ancak bu tür rivayetlerin hadis kaynaklarında yer almasından bu yana geçen 10 asrı aşkın zaman içindeki gelişmelerin sürekli menfi olduğunu söylemek, sosyolojik realiteler açısından mümkün görünmemektedir. Öyle görünüyor ki bahis konusu gelişmeler bazen İslam'ın ve Müslümanların lehine, bazen de aleyhine tecelli etmiştir. Burada şunu da hatırlatmak gerekir ki sevgili dinleyenler, İslam dini doğuşundan bu yana sürekli olarak güçlenmiş, yayılmış ve gelecek içinde büyük ümitler telkin etmiştir. Günümüzde dünya nüfusu içindeki din değiştirmeleri İslamiyet'in lehine olmak üzere devam etmekte, İslam'la müşerref olanların sayısı sürekli olarak artmaktadır. Buna karşın iradeli ve bilinçli irtidatlar yok denecek kadar azdır. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, kıyametin kopuşunda peki ne olacak? Kıyametin kopma zamanı gelince Allah'ın emriyle dört büyük melekten biri olan İsrafil'in suru üflemesiyle kıyamet kopacak. Boynuz şeklinde borazan anlamına gelen surun mahiyetini Allah'tan başka kimse bilmemekte. Sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde olanların hepsi düşüp ölecektir. İkinci defa üflenmesiyle ruhlar cesetlerine dönecek ve diriliş vuku bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de sura üflenince Allah'ın diledikleri bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince hemen ayağa kalkar ve bakışıp dururlar. Buyrularak her iki üfleyişe değinilmiştir. Buna göre ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise diriliş gerçekleşecek. Bu ikisi arasında geçecek zamanın ne kadar devam edeceği ise bilinmemekte. Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopuşuyla ilgili pek çok ayet vardır. Bu ayetlerden bir bölümünün meali şöyle: gökyüzü yarıldığı zaman, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu ne yaptığını ve geride ne bıraktığını anlayacaktır. Demek ki kıyametin kopuşu esnasında büyük kozmik bir değişimle yer ve gök şekil değiştirecektir. Sevgili dostlar, kıyameti diriliş takip eder. Daha sonra da diğer ahiret halleri gerçekleşir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bu programımızda kıyametle ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda diriliş ve ahiret hallerinden bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi

0: tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 24 Safer 1448. Rumi takvime göre 25 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Borçlu olarak ölen kimsenin borcu nasıl ödenir? Borçlar Allah'a karşı ve kullara karşı olmak üzere iki kısma ayrılır. Bir kimsenin zekat, oruç, hac, adak, kefaret gibi Allah hakkında taalluk eden borçları varsa ve bunları ödeme imkanı bulunmuyorsa, vefat etmeden bu borçların ödenmesi için vasiyette bulunması gerekir. Hanefi mezhebine göre varislerin bu vasiyeti terekenin üçte birinden yerine getirmeleri zorunludur. Vasiyet edilmemesi halinde ise zorunlu olmamakla birlikte varislerin bu borçları mirastan ödemeleri tavsiye edilir. Kullara ait borçlara gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölenin borçlarının mümkünse cenaze namazından önce değilse daha sonra malından ödenmesini emretmiştir. Ölen kişinin ruhunun zimmetindeki borç ödeninceye kadar bağlı kalacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de borçların varislerin payına olan önceliği, bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır ayetiyle belirtilmiştir. Nisa suresi 11. ayet.

0: Bir ayet. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakara Suresi 188. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik resmi çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a hareket etti. Ziyarette Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi bir savunma ittifakı anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Aylar süren diplomasi trafiği neticesinde olgunlaşan bu kritik adımın bölgede ve geniş coğrafyada barış ve istikrarın korunmasında stratejik bir rol oynayacağı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerindeki ilerlemelerin ele alındığı ve tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarının istişare edildiği belirtildi. Bildiride FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde ise ABD-İran geriliminde taraflara müzakereye dönüş çağrısı yapılırken, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine karşı uluslararası toplumun net bir duruş sergilemesi gerektiğinin altı çizildi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifi yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu ve Genel Kurul aşamalarının ardından resmi gazetede yayımlanması beklenen yasanın fiilen uygulanabilmesi için PKK-KCK'nın silah bıraktığının devlet birimlerince tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi gerekecek. Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanmasıyla başlayacak 6 aylık başvuru sürecinde silahlı eylemlere ve kasten öldürme suçuna karışmamış örgüt üyelerinin dosyaları Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilerek 5 veya 10 yıllık ceza ertelemesi uygulanabilecek. Süreç Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki 17 üyeli izleme komisyonu tarafından takip edilecek. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik haklarını genişleten kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alınırken bakıma muhtaç gazi ve malullerin aylıkları 58 bin ile 86.595 lira aralığına yükseltildi. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan er ve erbaşlarla 15 Temmuz gazilerine ilk kez düzenli aylık bağlanmasının önü açılırken er ve erbaşların yeniden muayenede yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı. Düzenlemelerin 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Türkiye genelinde devam eden yaz Kur'an kurslarında çocuklar dini eğitimin yanı sıra düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli bir yaz dönemi geçiriyor. Mersin'deki bir camide hayata geçirilen Gönül Çarşısı projesiyle güzel ahlak, namaz ve ezber gibi davranışlar puana dönüştürülerek öğrencilere bisiklet ve drone gibi hediyeler kazanma imkanı sunuluyor. Çorum'da ise Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen ve 20 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasıyla çocuklar spor ve dostluk çatısı altında bir araya geldi. Mersin'in Anamur ilçesindeki bir Kur'an kursu programında Kabe maketine sarılarak gözyaşı döken ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran özel gereksinimli Devlet Biberci'nin umre hayali gerçeğe dönüşüyor. Bir hayırseverin desteği ve Anamur ilçe müftülüğünün rehberliğiyle devlet ve babası Çetin Biberci için kutsal topraklara yolculuk süreci başladı. Pasaport işlemleri tamamlanan ilk kez ihram heyecanı yaşayan baba oğul, Diyanet organizasyonuyla 15 Ağustos'ta Kabe'ye uğurlanacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icaze töreni düzenlendi. Rahime Hatun kız Kur'an kursundan 24 hafize ile Alaaddin Aslan erkek Kur'an kursundan 30 hafız için ilçe müftülüğü tarafından organize edilen ve il protokolüyle ailelerin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi. Sarık ve cübbe giyen ve hafızlık tacını takan öğrenciler icazet belgelerini ve ödüllerini protokol üyelerinden aldı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 32, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 46, Kudüs 31, Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 31, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

ve bağımlılıklara veda edip bağımlılıklarımızla yeniden tanışmaya başlıyoruz. Evet, bağımlılık pek çok faktörün bir araya gelerek oluşturduğu bir durum. Kişi doğduğu andan itibaren dış dünyada yaşanan gelişmelere açık hale geliyor, biliyorsunuz. Dolayısıyla kişilerin bağımlılık durumlarını incelerken birçok faktör bir arada inceleniyor. Yani bağımlılık çok geniş bir anlama sahip. Genel olarak bir şeye duyulan karşı konulamaz arzu ve yapılan davranışlar üzerinde kontrol kaybedilmesi durumuna deniyor, bildiğiniz gibi. Tabii kontrolsüz ve irade dışı kullanılan her şey bağımlılık oluşturma potansiyeline sahip. Bağımlılık oluşturma riski taşıyor. Bağımlılık ciddi bir hastalık hali olarak bu durumda karşımıza çıkıyor. Evet, bağımlılık türlerini konuşuyoruz haftalardır. Bugün alkol bağımlılığına biraz daha yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü günümüzün çok ciddi sorunlarından bir tanesi alkol bağımlılığı. Alkol bir kaçış, uyuşturucu madde gibi, yani her tür madde bağımlılığı, her tür nesne aslında insanı kendine tutsak eden, kendine bir şekilde farkında olarak ya da olmayarak bir süre sonra artık alışkanlıkla bağlayan ve bu bağlılığı gittikçe güçlendirip bağımlılığa dönüştüren bir nesne pozisyonuna çıkıyor. Alkol bağımlılığı, bireylerin sürekli alkol tüketmesi ve alkolü temin edemedikleri durumlarda yoksunluk hissetmesine sebep olan bir bağımlılık türü. Alkol bağımlıları alkolü elde edemediklerinde kendilerini kötü ve stresli hissediyorlar. Çevremizde vardır böyle insanlar, ya da en azından bu konuyla ilgili genel bilgimize dayanarak şunu rahatlıkla hepimiz biliriz ki bir şeyin yoksunluğu, mahrumiyeti insanın yönetimi dışında onu kontrol etmeye başlayan yoksulluğa dönüştüğünde kişi artık bu kıskacı bir şekilde görememeye, tabiri caizse gözleri artık görmemeye, kulakları işitmemeye ve hissetmemeye başlıyor. İşte bu durum bağımlıların aile, iş, sosyal hayatlarını oldukça olumsuz biçimde etki ediyor. Her şeyden önce aile hayatı, eşiyle, çocuklarıyla, aile büyükleriyle ilişkileri bozuluyor. İş yerinde meslektaşlarıyla, sosyal hayatta temas ettiği herkesle huzur değil, huzursuzluk üzerinden bir ilişki geliştirmeye başlıyor. Aslında ilişki de değil, ilişki kuramamaya başlıyor. Tabii alkol bağımlılığı, aziz dinleyenlerim, her şeyde olduğu gibi bir takım belirtilerle ortaya çıkıyor ve alkol kullanımını kontrol edememek bunun başında geliyor. Yani bir şey eğer sizi kontrol etmeye başlarsa siz artık onu yönetmekten vazgeçiyorsunuz. Kendi iradenizi, kendi özgürlük alanınızı o şeye, yani o cansız nesneye terk ediyorsunuz. Bu aslında ne kadar zavallı bir şey. Çünkü insan gibi çok özel, kutsal, hazret olan, hazreti insan olan bir varlık bir anda bir nesnenin tutsağına dönüşüyor. Ki o nesne sadece onun kullanımına tahsis edilmiş bir şey olması gerekirken zararlı niteliğiyle aslında onu etkilemeye başlıyor. Şimdi bakın, alkol kullanımına diğer etkinliklere göre öncelik vermek de işte bunun hemen peşinden geliyor. Yani kontrol edemiyorsanız, artık gece gündüz o sizi yönetmeye başladıysa sizin hayatınızı işgal etmiş oluyor. Siz bununla meşgul oldukça o işgaliyenin farkına bile varamıyorsunuz. Evet, alkolün zararlarıyla karşılaşılmasına rağmen kullanımına devam etmek de bunun hemen arkasından gelen bir sorun. Alkolün günden güne eski etkisini kaybetmesi, yani daha yüksek dozlarda kullanma isteğinin bir şekilde oluşması. Yani eskiden tükettiğinden daha fazlasını tükettiği halde hep daha fazlasını istemesi, arzu etmesi. Sevgili dinleyenlerim, bağımlılıkta kontrolü kaybettiğinizde tıpkı freni patlamış bir araç gibi, artık o sizi yönetmeye başladığınızda, direksiyonunu yönetemediğinizde, yönünü, istikametini belirleyemediğinizde hedeflenenden daha fazla kullanmaya başlıyorsunuz. İşte alkol için de böyle. Çünkü kontrol edemediğinizde panikliyorsunuz ve size artık o düşük doz yeterli gelmediğinde dozu gittikçe yükselterek bağımlılığınızı kendi elinizle, bakın burası çok önemli, pekiştirip güçlendirmiş oluyorsunuz.
Aziz dinleyenlerim, tehlike oluşturabilecek durumlarda da alkol almaya başlıyorsunuz. Örneğin araç kullanacaksınız, direksiyon başına geçeceksiniz. O an aslında

0: artık sizin pür dikkat olmanız gereken bir süre, bir aşamaya geçme aşamasındasınız. Ama o esnada bile sizi yöneten o duygu size zararlı olanı bildiği halde telkin etmeye ve sizi tutsak bir şekilde yönetmeye devam ediyor. İşte alkol alımının durdurulması durumunda oluşan yoksunluk belirtileri burada kendini gösteriyor. Terleme, titreme, ısı artışı, bulantı, bazen kusma, baş ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk, algıdaki bozulmalar, bazen tansiyon yükselmesi, dikkat bozukluğu gibi belirtileri. Yani hem fiziksel, hem psikolojik, hem zihinsel, ruhsal bir sürü gerilimi bir anda, aynı anda bazen yaşamaya başlıyorsunuz. Pek çok sağlık sorununa doğal olarak öncelikle yol açıyor. Alkol bağımlılığı ve farklı psikolojik ve bedensel rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Ve alkol bağımlısı bireylerde duygu durum bozuklukları, kaygı sorunları, kişilik bozuklukları gibi ruhsal problemlerin görünülmesi artık kaçınılmaz hale geliyor. Tabii karaciğerde çeşitli rahatsızlıklar, kanser gibi, Allah korusun, siroz gibi, yine damar tıkanıklığı gibi bir takım bedensel rahatsızlıklar da doğal olarak aslında aşırı tüketime bağlı bir takım sonuçlar veriyor. Evet, alkol gittikçe insanı kendine tutsak kılmaya devam ediyor. Ve erkeklerde de kadınlarda da bir takım sıkıntılı durumlarla karşı karşıya bırakıyor kullanıcı. Örneğin hamilelikte alkol kullanımı bebeğin büyüme ve gelişim sürecinde geriliğe neden oluyor. Yani tıbbi pek çok kanıt, pek çok veri aslında bugün bize bunu gösteriyor. Yani siz sadece kendiniz için değil, bakınız, başkası için, yani canınız, bir parçanız, evladınız, yani sizi taşıyacak olan, geleceğe taşıyacak olan başka bir insan yavrusuna böylece bu bağımlılığı transfer etmiş oluyorsunuz. Ve onun daha doğmadan büyüme ve gelişim sürecindeki bir takım geriliklerin de önünü açmış oluyorsunuz. Yani insan sadece kendine kötülük etmekle kalmıyor. Aynı zamanda kendi evladına da, bir sonraki nesle de bu kötülüğü aktarmış oluyor. Ne acı bir şey. Evet, alkol bağımlılığının aile ve sosyal yapı üzerindeki etkilerinden de biraz bahsetmek isterim. Çünkü aile toplumun malum temeli, temel yapı taşı, sosyal hayatın en temel bileşeni ve biz TÜİK raporlarına bakıyoruz konuyla ilgili. Ülkemizdeki mesela boşanmaların yaklaşık %15'inin içki ve kumar sebebiyle olduğunu görüyoruz. Yine kadınların alkol nedeniyle boşanma oranının %25'lere, erkeklerin oranının ise %5'lere çıktığını görüyoruz. Ancak diğer boşanma sebepleri olan saygısız ve bilinçsiz davranışlar, evin geçimini sağlayamama, kötü muamele, dayak gibi nedenlerle de alkolün etkisinin olduğunu görüyoruz. Çünkü eğer orada bir şiddet varsa, aile içinde eşler birbirine şiddet uyguluyorsa, en hafifiyle şiddet fiziksel olmasa bile ruhsal, zihinsel, psikolojik mobbing tarzı bir takım verilerle ortaya çıkıyorsa bile burada mutlaka o şuursuzluğu, o bilinçsizliği, o yönetim sorununu, kontrolsüzlüğü destekleyen arka planda bir bağımlılık öyküsünün olduğunu görüyoruz maalesef. Peki ne yapalım? Yani bu kadar büyük, bu kadar ciddi bir sosyal problemle nasıl mücadele edelim derseniz, öncelikle bağımlı bireylere bağımlılığın bir hastalık olduğunu anlatalım. Bu yakınımızda olabilir, uzağımızda olabilir, bir şekilde temas ettiğimiz ya da etmediğimiz, farkında olduğumuz kişiler olabilir. Onlara bu durumun normal olmadığını, bir patoloji olduğunu, bir hastalık olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve alkol tüketiminin hem kişiye hem de çevresine ne tür sıkıntılar verdiğini ısrarla anlatmalıyız. Ve bu konuda onları ikna etmeye çalışmalıyız. Bunu yaparken kötü söz söyleme, aşağılama, nefret gibi tutum ve davranışlardan da asla efendim böyle bir yola başvurmamalıyız. Yani uzak durmalıyız. Bağımlı kişi bu konuda bilgilendirilmeli ve davranışlarının sonucunu görmesi bakımından da bilinçlendirilmeli. Çünkü kişi bazen ve hatta çoğu zaman bağımlı kişi durumun farkında olamayabilir. Kişiye tedavi yöntemleri hakkında bu yüzden bilgi vermeliyiz ve tedavi görmesi için de onu ikna etmeliyiz. Bu çok yakınımız olabilir, biraz önce dediğim gibi. Uzaktaki bize göre, yani bir yakınlık hissi taşımadığımız insanlar olabilir. Çünkü bir sosyal sorun, bağımlılık sorunu. Bizim ailemizde, yakınımızda yok diye duyarsız kalamayız. Kişi alkol tüketen sosyal çevresinden uzaklaştırılmadığı sürece bağımlılıktan kurtulamayacağını ona ifade etmek durumundayız. Bunu ikame edecek faydalı aktivitelere, faydalı faaliyetlere onu yönlendirmek de yine bizim sosyal sorumluluklarımızın başında geliyor. Çünkü aziz dinleyenlerim, bir sorun bizim hemen yakınımızda olmadığında sorun olmaktan çıkmıyor. O sorun bir şekilde bugün değilse bile günün birinde bizim de kapımızı çalma potansiyeli taşıyor. Ve her tür bağımlılık mücadele edilmediğinde, önlemeye dönük bilinçli ve tutarlı ve planlı bir faaliyet yürütülmediğinde bir süre sonra riski yükselmeye ve toplumun genelini etkilemeye ve bir süre sonra da artık mücadele yol ve yöntemleri çeşitlenmeye başlıyor. Sevgili dinleyenlerim, bugün de alkol bağımlılığını tekrar hatırlamış olduk. Bağımlılığın nedenlerini, belirtilerini, sağlık sorunlarını, psikolojik sorunları, zihinsel sorunları, bireysel ve sosyal sorunları konuştuk. Bir takım istatistikler üzerinde durduk ve ne yapalım, birlikte nasıl adımlar atalım ki bağımlılıktan uzak kalalım, bunu birlikte düşünmeye, anlamaya ve neticede buradan yeniden hayata yol bulmaya birlikte çalıştık. Hepinize bağımlılıklardan uzak, bağlılıklara daha çok tutunduğumuz, kendimize olan güvenimizi gittikçe artıran, ancak çevremize olan desteği de fazlalaştıran, kendimizle, hayatla barışık olduğumuz bir gelecek diliyorum. Yüce Rabbime emanet olun, bağlılıklarınıza sımsıkı tutunun ve hayata her geçen gün daha güçlü bir şekilde "ben buradayım" mesajı vermeye devam edin. Ne olur özgürlüklerinizden vazgeçmeyin, kendi özgür iradenizle kendinizi yönetebiliyor olmanın güzelliklerini keşfedin ve bağımlılıklara bugünden itibaren veda edin. Sevgiyle, muhabbetle, huzurla kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Kitap Ayracı'nın bugünkü yol arkadaşı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında yerini alan ve Emine Cuma'nın kaleme aldığı Annemi Anlamak isimli roman. Kapıyı çarpıp çıktığı için pişman oldu. Geri döndüğünde onu bekleyen azarı düşünüyordu. Hep aynı şeyler yaşanıyordu. Bu yüzden olacakları tahmin edebiliyor ve sonuçlarına da pek aldırmıyordu. Eskisi kadar üzülmüyordu üstelik. Ama yine de içinde bir huzursuzluk vardı. Üstündeki mavi tişörtün omuz kısımları tüm yaz sıklıkla giyilmekten solmuştu. Yakası salmış tişört, mandalla yandan tutturulduğu için uçları da kenarından aşağı sarkmıştı. Tişörtlerini böyle asmaması konusunda annesini 100 kez uyarmış ve "kalk kendin yap beğenmiyorsan" cevabını da en az 100 kez duymuştu. 3-5 gündür aklını kurcalayan şeyler vardı. Arkadaşının birine haddini bildirmesi gerekiyordu. Üzülmüştü ve karşısındakini de en az o oranda üzmeliydi. Onun dünyasında böyle ilerliyordu işler. Kafasındaki düşünceler bulamaç olmuştu. Çünkü canını sıkan en yakın arkadaşıydı. Az önce evden hızlıca çıkmasının asıl nedeni de buydu. Çıkarken kapıyı çarpmak gibi bir niyeti yoktu. Bu da tamamen annesi yüzündendi. Ne yapacağına bir türlü karar veremeyen ve dalgın adımlarla yürüyen Ceren, arka sokaktaki ota yıkamanın önünden geçerken yerleri kaplayan deterjanlı suya basınca birden yalpaladı, az kalsın düşüyordu. Kamil Usta'nın münasebetsiz çırağı ona güldü. "Dön kendi tipine gül" dese de içi soğumadı. Şimdi onunla uğraşacak vakti de yoktu. Ama bunu da bir kenara yazdı. Önce yolun karşısındaki markete gidecekti aslında. Fakat ani bir manevrayla sağa döndü. Annesi biraz daha beklese bir şey olmazdı. Kafasında dönüp duran şu işi halletmeli, Ayşe'ye böyle şeylerle kendisini üzmeyeceğini göstermeliydi önce. İlkokuldan beri hem sıra hem de mahalle arkadaşıydılar. Sadece ona güvenir, her şeyini ona anlatırdı. Yürüdükçe nabzıyla birlikte sinir seviyesi de yükseliyordu. Bir ara kaldırımdan indi, korna sesiyle zıplayıverdi. "Sana dıt, Allah'ım ya, sabır sınavı bugün herkes" diye söylenerek sola döndü ve turuncu eski apartmana doğru yöneldi. Onu ele geçiren öfkenin etkisiyle attığı sert adımlara fazla güveniyordu. Ayağı, kışın çamurla kaplanan evin önündeki toprak alanı düzenlemek için yığılan taşlardan birine takıldı. Sendelese de düşmekten son anda kurtuldu. Neyse ki alt katın paslı balkon demirine tutunabildi. Elini kokladı, pas kokusundan içi kalktı. Hızlıca etrafı kolaçan etti. Az önceki sahneyi kimsenin görmediğine emin olunca boyaları yer yer kalkmış siyah demir giriş kapısına yöneldi. Birinci katın ziline bastı. Kapı açılmadı. Bir süre daha bekledi. Yok, kapı duvardı. Biraz geriye gidip birkaç adım uzaktan binaya baktı. Ayşelerin evi terk edilmişçesine sessizdi. Kıymetli dinleyenler, okuduğum bu satırlar Emine Cuma'nın kaleme aldığı Annemi Anlamak isimli romanın ilk bölümünden. Aile ve arkadaş ilişkilerinin ve birkaç kuşak üzerinden anne kız ilişkilerinin içtenlikle işlendiği bu roman, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı ilk say kurulunca 2025 aile yılı dolayısıyla düzenlenen Ailem En Değerli Hazinem isimli roman yarışmasında birincilik ödülü almış bir eser. Okuması gayet keyifli, dili akıcı, olay örgüsü gayet başarılı bir roman. Yazarımızın ellerine ve kalemine sağlık. Roman severlerin bir solukta keyifle okuyacağını düşündüğüm bir eser. İçerik hakkında daha fazla konuşmadan kitabın keyfini okurların ve dinleyicilerimizin zevkine bırakalım efendim. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Emine Cuma'nın kaleminden Annemi Anlamak isimli kitabıydı. Bu güzel eseri romansever okurlarımız başta olmak üzere siz kıymetli dinleyicilerimizin ve okurlarımızın beğenisine sunar, herkese keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla.
hoşça bakın zatınıza.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin? Sen bilir misin?

Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın, damarlarda gezinen kanı yenilemesi.

tazelenmesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda yürütülen uzun soluklu diplomatik çalışmaların bir sonucu olan anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerindeki ilerlemelerin ele alındığı ve tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarının istişare edildiği belirtildi. Bildiride FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde ise ABD-İran geriliminde taraflara müzakereye dönüş çağrısı yapılırken, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine karşı uluslararası toplumun net bir duruş sergilemesi gerektiğinin altı çizildi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu ve Genel Kurul aşamalarının ardından resmi gazetede yayımlanması beklenen yasanın fiilen uygulanabilmesi için PKK-KCK'nın silah bıraktığının devlet birimlerince tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi gerekecek. Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanmasıyla başlayacak 6 aylık başvuru sürecinde silahlı eylemlere ve kasten öldürme suçuna karışmamış örgüt üyelerinin dosyaları Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilerek 5 veya 10 yıllık ceza ertelemesi uygulanabilecek. Süreç Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki 17 üyeli izleme komisyonu tarafından takip edilecek. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik haklarını genişleten kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullerin aylıkları 58 bin ile 86 bin 595 lira aralığına yükseltildi. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan er ve erbaşlarla 15 Temmuz gazilerine ilk kez düzenli aylık bağlanmasının önü açılırken, er ve erbaşların yeniden muayenede yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı. Düzenlemelerin 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Türkiye genelinde devam eden yaz Kur'an kurslarında çocuklar dini eğitimin yanı sıra düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli bir yaz dönemi geçiriyor. Mersin'deki bir camide hayata geçirilen Gönül Çarşısı projesiyle güzel ahlak, namaz ve ezber gibi davranışlar puana dönüştürülerek öğrencilere bisiklet ve drone gibi hediyeler kazanma imkanı sunuluyor. Çorum'da ise Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen ve 20 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasıyla çocuklar spor ve dostluk çatısı altında bir araya geldi. Mersin'in Anamur ilçesindeki bir Kur'an kursu programında Kabe maketine sarılarak gözyaşı döken ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran özel gereksinimli Devlet Biberci'nin umre hayali gerçeğe dönüşüyor. Bir hayırseverin desteği ve Anamur ilçe müftülüğünün rehberliğiyle Devlet ve babası Çetin Biberci için kutsal topraklara yolculuk süreci başladı. Pasaport işlemleri tamamlanan, ilk kez ihram heyecanı yaşayan baba oğul, Diyanet organizasyonuyla 15 Ağustos'ta Kabe'ye uğurlanacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Rahime Hatun kız Kur'an kursundan 24 hafize ile Alaaddin Aslan erkek Kur'an kursundan 30 hafız için ilçe müftülüğü tarafından organize edilen ve il protokolüyle ailelerin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi. Sarık ve cübbe giyen ve hafızlık tacını takan öğrenciler icazet belgelerini ve ödüllerini protokol üyelerinden aldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 32, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 46, Kudüs 31, Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 31, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Diyanet radyolarından kendilerine ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak her birinize, her birimize sağlık, afiyet ihsan eylesin. Ailelerimize huzur, saadet nasip eylesin, afiyet versin. Kazançlarımıza bereket ihsan eylesin. Helalinden kazanıp helal ve meşru yerlere harcayabilmeyi bizlere nasip eylesin. İsraftan, savurganlıktan da, cimrilikten de bizleri muhafaza eylesin. Nefsimizin bencilliğinin esiri olup da yığıp biriktirenlerden değil, imkanlar nispetinde dağıtan ve ihtiyaç görenlerden olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, geçen haftaki dersimizde, programımızda söylemiş idim ve başlamış idik malum. Kur'an-ı Kerim'deki en temel esaslardan bir tanesi adalettir demiş ve bu adaleti vurgulayan ayetlerden bir tanesi Nisa suresinin 135. ayet-i kerimesini okumaya başlamış idik. Kısa bir hatırlatmada bulunalım. Ey iman edenler, kendinizin veya anne babanızın, akrabanızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik ederek adaleti ayakta tutan kimseler olun buyurmuştu Rabbimiz. Örnek vermiştim, hatırlarsınız, bir trafik kazası örneği. Bu mesele Nisa suresinin 127. Maide suresinin 8. En'am suresinin 152. Efendim Nahl suresinin 90. hutbelerde hep okuyoruz ya, İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba diye okuyoruz efendim ayet-i kerimeyi. Adaleti emreden ayet her hafta okuyor hocalarımız hutbenin hemen bitiminde. Maide suresinin 42. bakarsınız siz böyle ayet-i kerimelerinde de bu konu anlatılıyor. Yani adil olma konusu anlatılıyor. Şimdi devam edelim. Ayet-i kerimeyi buraya kadar okumuş, devamını getirememiştik. Cenab-ı Hak biliyor ki, ey iman edenler, kendinizin veya anne babanızın, akrabanızın aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutan kimseler olun buyurduktan sonra devamında buyuruyor ki İyyekün ganiyen ev fakiran فَاللّٰهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا وَاِنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا buyuruyor ki, insanlar ister zengin olsunlar, ister yoksul olsunlar. Yani bir konu var, adil olmanız istenen meselede, bütün işlerde zaten adil olmamız isteniyor da, yani söz konusu olan durumda, bir olayda, bir hadisede, yine geçen haftaki bahsettiğimiz, verdiğimiz örnekten yola çıkarak, işte bir trafik kazası oldu. Olaya karışanlar, diyelim ki birkaç araç karıştı. Bir tanesi sürücüsü, lüks bir aracın sürücüsü, oldukça varlıklı bir insan, karışanlardan bir tanesi o. Bir tanesi de böyle eski bir aracın sürücüsü, arabadan da zaten halinin, vaktinin yerinde olmadığı, iyi olmadığı belli oluyor. Fakir diyelim böyle birisi, ister fakir olsunlar insanlar, ister zengin olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Siz hislerinize uyup da adaletten ayrılmayın. Arzunuza, keyfinize, nefsinize uyup da adaletten ayrılmayın. Burası da çok ilginçtir. Ya hocam, şahit benim önümde gerçekleşti kaza. Kaza yapanlardan bir tanesi, işte marka isim vermeyelim, şöyle modelli, şöyle pahalı bir arabanın şeydi. Suç onda değildi. Suç aslında o gariban görünümlü arabanın şoföründeydi. Ama şimdi o adamın gücü buna yetmez. Onun arabasını satsam bunun bir lastiğini bile almaz. Şimdi ne yapalım? Biz bunu gözetelim. Buradaki garibanı gözetelim. Yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir hakkımız yok. Allah onlara bizden daha yakındır. Yalan söyleyemezsin garibanı gözeteceğim diye. Tam tersi zaten oldukça çirkin bir yanlış. Yani ya bu varlıklı bir adam, makam sahibi bir adam, çevresi geniş, etkili bir adam. Şimdi suç bundaydı ama bunu korumamız lazım. Bundan yana çıkmamız lazım. İki gün sonra işimiz düşer. ya da hakkı hakikati söylersek bizimle uğraşır, ayıp olur, benim adamım filan. Hayır, hayır. Hatırlayın şimdi burada tekrar meşhur hadiseyi, biliyorsunuz zaten. Beni Mahzum, Mahzum oğulları kabilesinden bir kadın hırsızlık yapıyor. İsmi de Fatma. Şimdi soylu, yani bilinen bir ailenin kızı hırsızlık yapıyor. Buna ceza uygulanır mı şimdi? Yani herkese olur mu canım? Şimdi garibana uygularsın ama bu kadar soylu, bu kadar asil, bu kadar önde gelen, bu kadar varlıklı bir insan olur mu buna? Buna da mı uygulayacağız şimdi? Bak şimdi ne yapalım? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bir aracı bulalım da, bir torpil yaptıralım da bunu cezadan kurtaralım bizim tabirle. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Zeyd evlatlık, önce evlatlık almıştı, evlatlığı yasaklayan ayet indikten sonra yanında en yakın bir dost olarak kalmıştı ya, Zeyd bin Harise, Zeyd'in oğlu var, Üsame bin Zeyd. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yani evinde büyümüş, elinde büyümüş bu kendi Zeyd'i kendisinin teşvikiyle yaptığı evlilikten olan bir çocuk bu. Zeyd'i çok seviyor, oğlu Üsame'yi de çok seviyor. Oğlu, Zeyd'in oğlu Üsame'yi de çok seviyor. Diyorlar ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam Üsame'yi çok sever, onu aracı yapalım, onu kırmaz. Onu kırmaz. Biz bu Mahzum oğullarından hırsızlık yapan Fatıma'yı ceza uygulamaktan kurtaralım. Belli ki Kur'an-ı Kerim'deki uygulamaya hadde göre el kesmeyi gerektirecek kadar ciddi bir hırsızlık yapmış. Yani böyle basit hırsızlıklarda malum bu ceza uygulanmaz. Açıkta pek çok şartı vardır. Bunun 18'e yakın şartı vardır. Yani bu cezanın uygulanması için Kur'an'ın hukukuna göre. Belli ki ciddi, nitelikli bir hırsızlık yapmış. Biz Üsame'yi aracı yapalım, bu kadını kurtaralım. Üsame'yi Hazreti Peygamber Aleyhisselam kırmaz. Bunlar henüz daha Aleyhisselatü Vesselam'ı ve mesajını, duruşunu yeteri kadar anlamayan kimselerin teşebbüsleri olsa gerektir. Yeteri kadar anlamayan kimselerin teşebbüsleri olsa gerektir. Geliyorlar, diyorlar ki Üsame'ye, sen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bunu anla. Üsame de genç, meseleyi yeteri kadar belki değerlendirememiş olabilir. Onların arzuları üzerine, ya Resulallah, bu kadın şöyle şerefli, böyle izzetli, böyle varlıklı, böyle şöhretli bir kabilenin kızı, ona mensup. Şimdi başka bir ceza versek ya da bunu görmezden gelsek ya da bunu koruyuversek, bunu himaye etsek falan, ne diyorsa artık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Üsame, Allah'ın hadlerinden bir haddi uygulamamam konusunda mı bana aracılık ediyorsun? Had dediği, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın belli suçlara koymuş olduğu, vermiş olduğu belli cezalar. Bunlara had diyoruz. Allah'ın hadlerinden bir haddi, Allah'ın sınırlarından bir sınırı, Allah'ın kurallarından bir kuralı uygulamayayım diye mi bana aracılık ediyorsun? Vallahi değil, filanın kızı Fatıma, Muhammed'in öz kızı Fatma bile olsaydı elini keserdim buyuruyor. Değil filanın kızı, Muhammed Aleyhisselam'ın kızı, öz kızı Fatma bile olsaydı, ne gerekiyorsa, işlemiş olduğu suç hangi cezayı gerektiriyorsa, o cezayı uygulardım diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla varlıklı diye korumak ne kadar yanlışsa, adalet ilkesine tersse, yoksul diye himaye etmeye çalışıp adaletten şaşmak da o kadar terstir. Yok, Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz Allah için şahitlik edin. Onlar ister zengin olsunlar, ister yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Siz hevanıza, arzu ve isteğinize, keyfinize uyup da sakın adaletten ayrılmayın. Belirleyen siz değilsiniz. Esasları belirleyen, kuralları koyan Cenab-ı Hak Teala Hazretleridir. Hiçbir fakire siz Allah'tan daha merhametli olamazsınız. Hiçbir başkasını siz dininizi bir tarafa bırakıp da başkasını makamından, varlığından, şöhretinden, servetinden dolayı koruma yanlışına düşemezsiniz. Sakın bunu yapmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. وَاِنْ تَلْهُوا اَوْ تُعَرِضُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Adaletten saparsanız, adaletten saparsanız, üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Burada kısa güzel bir açıklama var. Kur'an yolu meali var önümde. Diyor ki orada, insan topluluklarının korunmaya, düzene ve adalete ihtiyaçları vardır. Devlet de bu ihtiyaçlardan doğmuştur. Adaletin gerçekleşmesinde bağlayıcı hukuk kuralları kadar onları uygulayan yönetici ve hakimlerle hakkın veya suçun ispatı için gerekli bulunan şahitler de önemli rol oynamaktadırlar. Adalet görevlilerinin doğruluktan sapmalarına sebep olan amilleri iki gruba ayırmak mümkündür. Maddi menfaat, manevi eğilim ve değerler. Ya maddi sebeplerden, adaletten sapar ya da manevi. Yani maddi sebep işte bir şey beklentisiyle, manevi sebep yakınlık, akrabalık, efendim koruma, işgüdüsü gibi manevi sebepler. Ayetin gerek kendinize veya anne babanıza ve akrabanıza karşı da olsa kısmı, gerekse zengin olsunlar, yoksun olsunlar kısmı, bunları bir genel anlatım üslubu içerisinde ihtiva etmektedir. Çok şumullü, kapsayıcı ayet-i kerimelerden bir tanesidir. Son kez bir bütün halinde mealini okuyup ondan sonraki ayet-i kerimeye geçeceğim. Ey iman edenler, kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Hemen sonrasında gelen ayet-i kerime çok ilginçtir kıymetli kardeşlerim. Sizin de dikkatinizi mutlaka çekecektir. Hemen sonrasında gelen ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah, ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler. Şimdi bakın, aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezî nezzele alâ rasulihi vel kitabillezî enzele min qabl. Ey iman edenler diye başladı. Orayı kaçırmayalım lütfen. Ey iman edenler, iman edin. Arada var. Allah'a, peygamberine, kitaba, daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ya biz iman ediyoruz zaten. Biz iman ettiğimiz için Cenab-ı Hak bize iman edenler diye sesleniyor. Ama iman eden insanlara Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yeniden iman etmeleri konusunda sesleniyor. Ey iman edenler, iman edin Allah'a, peygamberine, kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin diyor. Bu bir şey söylüyor kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim. Ey sureta iman etmiş olanlar, hakikaten iman edin. Ey iman ettiğini söyleyip de iman kalplerine yerleşmemiş, kalbinden eline, ayağına, gözüne, kulağına yansımamış olanlar, iman edin. Ey iman edip imanının gereğine uygun yaşamayanlar, iman edin. Gerçekten iman edin. Ayetin tamamını okuyayım, sonra topluca bir konuşmaya çalışalım. Ve men yekfur billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri fekad dalle dalalen ba'ida. Her kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar etmişse iyice sapıtmıştır. Kim bunları inkar ederse, bunların birini ya da tamamını inkar ederse gerçekten sapıtmıştır. Şimdi bu ayet-i kerimede ey iman edenler dediği için ikinci iman edine, imanda devamlı olun, efendim güvenin anlamı da verilebilir. Diğer bir hikmeti de biraz önce arz ettim. İnandım deyip hiçbir şey yapmadan kurtuluşa ereceğini umanlara bu mesaj verilmiş olabilir. Bu ayet-i kerimeyi yukarıdaki ayetten bağımsız düşünmemek lazım. Bakın, sizin de aleyhinize olsa, anne babanızın da, akrabanızın da aleyhine olsa, sakın Allah için şahitler olarak adaleti uygulamaktan vazgeçmeyin. Adaleti ayakta tutun. Efendim, insanlar fakir de olsalar, zengin de olsalar, sakın nefsinize uyarak adaletten sapmayın. Sakın yüz çevirmeyin. Ayeti Tura diyor ki iman edin. Yani eğer sen iman ettiğini söyleyen insan böyle bir meselede menfaatinin yanında, akrabanın yanında, taraftarın yanında, efendim duygularının yanında, keyfinin yanında yer alıyor, adaletten vazgeçiyorsan sen yeniden iman etmen gerekiyor. Benim, senin, yani hepimiz için. Benim yeniden iman etmem gerekiyor. Meseleyi bir böyle değerlendirmek. Burada güzel bir açıklama var, onu da okuyayım zamanım bitmeden. Kur'an-ı Kerim geldikten sonra yeryüzünde yaşayan ve iman etmek isteyen kimseler Allah'a, meleklere, Kur'an-ı Kerim'e ve ondan önce gönderilen kitaplara halen geldikleri gibi korunmamış olsalar bile daha önce de kitapların indirilmiş bulunduğuna, yani Kur'an'dan önce de kitapların indiğine, son peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ve ondan önce gönderilen peygamberlere ve ahiret gününe iman etmek durumundadırlar. Hakkında yeterli bilgi sahibi olduktan sonra bunlardan herhangi birine inanmayan kimsenin imanı muteber değildir. Bunlardan birini bile inkar eden kimseler doğru, hak, geçerli, kurtarıcı imana kavuşamazlar. Kavuşmamış olurlar. Bunları, yani herhangi birini ya da tamamını inkar eden kimse kendisini kurtaracak bir imana kavuşmamış, hak dinden sapmış olur. Bu ayet-i kerimeyi okurken bir de Ankebut suresinin 2 ve 3. ayet-i kerimesini hemen hatırlayıp bitirelim. Süremiz tamamlandı. Lütfen aklımızda kalsın. Estaizu billah. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. İnsanlar imtihan edilmeden, denemeye tabi tutulmadan sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Biz kendilerinden önce geçenleri imtihan ettik. Allah iman ettim dedikten sonra imanına sadakat gösterenleri de, iman ettim dedikten sonra imanına sadakat göstermeyen yalancıları da ortaya çıkaracaktır. Allah iman ettim deyip imanında istikamet üzere sebat gösteren ve öylece yaşayıp ölen kullarından olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Lanet takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 24 Safer 1448. Rumi takvime göre 25 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Borçlu olarak ölen kimsenin borcu nasıl ödenir? Borçlar Allah'a karşı ve kullara karşı olmak üzere iki kısma ayrılır. Bir kimsenin zekat, oruç, hac, adak, kefaret gibi Allah hakkında taallük eden borçları varsa ve bunları ödeme imkanı bulunmuyorsa, vefat etmeden bu borçların ödenmesi için vasiyette bulunması gerekir. Hanefi mezhebine göre varislerin bu vasiyeti terekenin üçte birinden yerine getirmeleri zorunludur. Vasiyet edilmemesi halinde ise zorunlu olmamakla birlikte varislerin bu borçları mirastan ödemeleri tavsiye edilir. Kullara ait borçlara gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölenin borçlarının mümkünse cenaze namazından önce değilse daha sonra malından ödenmesini emretmiştir. Ölen kişinin ruhunun zimmetindeki borç ödeninceye kadar bağlı kalacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de borçların varislerin payına olan önceliği, bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır ayetiyle belirtilmiştir. Nisa suresi 11. ayet.

0: yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakara Suresi 188. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda yürütülen uzun soluklu diplomatik çalışmaların bir sonucu olan anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayınlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerindeki ilerlemelerin ele alındığı ve tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarının istişare edildiği belirtildi. Bildiride FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde ise ABD-İran geriliminde taraflara müzakereye dönüş çağrısı yapılırken, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine karşı uluslararası toplumun net bir duruş sergilemesi gerektiğinin altı çizildi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu ve Genel Kurul aşamalarının ardından resmi gazetede yayımlanması beklenen yasanın fiilen uygulanabilmesi için PKK-KCK'nın silah bıraktığının devlet birimlerince tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi gerekecek. Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanmasıyla başlayacak 6 aylık başvuru sürecinde silahlı eylemlere ve kasten öldürme suçuna karışmamış örgüt üyelerinin dosyaları Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilerek 5 veya 10 yıllık ceza ertelemesi uygulanabilecek. Süreç Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki 17 üyeli izleme komisyonu tarafından takip edilecek. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik haklarını genişleten kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullerin aylıkları 58 bin ile 86 bin 595 lira aralığına yükseltildi. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan er ve erbaşlarla 15 Temmuz gazilerine ilk kez düzenli aylık bağlanmasının önü açılırken, er ve erbaşların yeniden muayenede yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı. Düzenlemelerin 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Türkiye genelinde devam eden yaz Kur'an kurslarında çocuklar dini eğitimin yanı sıra düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli bir yaz dönemi geçiriyor. Mersin'deki bir camide hayata geçirilen Gönül Çarşısı projesiyle güzel ahlak, namaz ve ezber gibi davranışlar puana dönüştürülerek öğrencilere bisiklet ve drone gibi hediyeler kazanma imkanı sunuluyor. Çorum'da ise Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen ve 20 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasıyla çocuklar spor ve dostluk çatısı altında bir araya geldi. Mersin'in Anamur ilçesindeki bir Kur'an kursu programında Kabe maketine sarılarak gözyaşı döken ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran özel gereksinimli Devlet Biberci'nin umre hayali gerçeğe dönüşüyor. Bir hayırseverin desteği ve Anamur ilçe müftülüğünün rehberliğiyle Devlet ve babası Çetin Biberci için kutsal topraklara yolculuk süreci başladı. Pasaport işlemleri tamamlanan, ilk kez ihram heyecanı yaşayan baba oğul, Diyanet organizasyonuyla 15 Ağustos'ta Kabe'ye uğurlanacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Rahime Hatun Kız Kur'an kursundan 24 hafize ile Alaaddin Aslan Erkek Kur'an kursundan 30 hafız için ilçe müftülüğü tarafından organize edilen ve il protokolüyle ailelerin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi. Sarık ve cübbe giyen ve hafızlık tacını takan öğrenciler icazet belgelerini ve ödüllerini protokol üyelerinden aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 32, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 46, Kudüs 31, Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 31, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Kilis vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada bizi Kilis Mevlevihanesi beklemekte. Kıymetli dostlar, Kilis merkezinde Tekke Mahallesi'nde eski adıyla Mevlevihane Meydanı'nın, şimdiki adıyla Cumhuriyet Meydanı'nın doğusunda bulunmaktadır bu muhteşem yapı. Mevlevihane'den arta kalmış en eski ünite olan Hicri 932 tarihli Semahane Mescid, eski Beysaray yerine inşa edilen hükümet konağının tam karşısında yer alır. Semahane halk arasında Mevlevihane veya muntazam beyaz kesme taştan yapıldığı için Ak Tekke olarak da anılmakta. Antep-Halep ve Antep-İskenderun yolu üzerinde bulunan Kilis vilayetimiz, Suriye, Arabistan ve Hicaz'a açılan en önemli çıkış kapılarından biri olduğundan, Kilis Mevlevihanesi tarih boyunca bir menzil zaviyesi olarak önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Kıymetli dostlar, Mevlevihanenin cümle kapısı üzerinde yer alan, şair Ramiz tarafından yazılmış 3 sütun halindeki 4 satırlık Sülüs Arapça kitabesinden, dergahın 932 yılında vali olduğu anlaşılmış olan Abdülhamid el-Murtaza tarafından inşa edildiği anlaşılıyor. Kıymetli dostlar, Mustafa Sakıp Dede ve ondan naklen Esrar Dede'nin verdiği bilgiye göre, Mevlevihane'nin ilk şeyhi, daha sonra Halep Mevlevihanesi kurulunca oraya tayin edilen Kilisli Fakri Ahmet Dede'dir. Hicri 960 yılında Kilis Sancak Bey Canpolat Bey, Mevlevihane'nin güneybatısına cami-i şerif, medrese ve türbeden müteşekkil bir külliye yaptırmıştır. 1972 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarımı gerçekleştirilen ve özellikle kareye yakın merkezi kubbeli Kagir Semahane'nin 4 cephesi birbirinden farklıdır ve girişi batı cephesindedir. Ayrıca 11 metreye 11 metre ölçüsündeki kare planlı harim, L şeklinde eşit kollu 71 santimetre kalınlıkta bağımsız 4 payenin taşıdığı 4 sivri kemer, yüksek kasnaklı yaklaşık 6 metre çapında merkezi bir kubbe kemerlerin arasında kalan düz tavanlar ve 4 köşede tuğladan örülmüş küçük birer kubbeyle örtülüdür. Osmanlı sultanlarından Yavuz Sultan Selim Han'ın Kilis'i Osmanlı sınırlarına katmasından yaklaşık 9-10 yıl sonra Mevlevihane inşa edilmiş ve semahanesi de bu yapı bütünü içerisinde yer almıştır. Kilis'teki Osmanlı devri eserlerine ait ilk değerli örneklerin arasında yer almaktadır bu muhteşem yapı. Semahane'nin simetrik planı, çok temiz taş işçiliği, sade, ahenkli ve dengeli mukarnaslı cephe tezyinatıyla Mevlevihaneler arasında daha önce hiç eşine benzerine rastlanmayan zarif bir mimariye sahiptir. İnşa edildiği tarih dolayısıyla mimarisinde bir Memlük Osmanlı üslup karışımı görülmekte. Kıymetli dostlar, Kilis Mevlevihanesi semahanesinin gösterdiği en önemli mimari özellik, cami mimarisinde görülen plan şemasının bir semahane planında kullanılmış olmasıdır. Kare planlı semahanenin 4 kalın yığma ayak üzerine oturtulmuş merkezi kubbesiyle dikdörtgen tonozlu simetrik yan sahanların köşelerine yerleştirilmiş 4 küçük kubbe, 16. yüzyılda aynı bölgede biraz farklı ve geliştirilmiş bir form uygulamasıyla Elbistan Ulu Camii Şerifi ile Diyarbakır Fatih Paşa Camii Şerifi'nde canlandırılıp Mimar Sinan Hazretleri tarafından İstanbul Şehzade Camii Şerifi'nde kemale eriştirilmiştir. Ayrıca 17. yüzyılda devam ettirilen bu şema günümüzdeki cami mimarisinde de hala yaşatılmaktadır. Kıymetli dostlar, aslına bakarsanız ilginç olan şey, İslam öncesi Türk dini mimarisinden kaynaklanan Türk İslam mimarisinin ilk yapılarından biri olan Hezare

0: Böylelikle asırlara sari bir mimari hayatı bizler Kilis Mevlevihanesi'nde müşahede etmiş oluyoruz. Kıymetli dostlar, bugün sizleri Kilis Mevlevihanesi'nden selamlamıştık. Yine buradan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hazreti Musa aleyhisselamın imtihanıdır Firavun. Bugün ne Musa var ne de Firavun. Ey hak yolcusu, gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Kulak ver, dinle. Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Başka yere bakma. Birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde ara. Musa kıyamete kadar vardır, var olacak. Gerçek müminlerin yüzlerindeki nur hep o nurdur. Başka nur değil. Değişen ancak kandiller olacak.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Gençler Soruyor az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda yürütülen uzun soluklu diplomatik çalışmaların bir sonucu olan anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayınlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerindeki ilerlemelerin ele alındığı ve tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarının istişare edildiği belirtildi. Bildiride FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde ise ABD-İran geriliminde taraflara müzakereye dönüş çağrısı yapılırken, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine karşı uluslararası toplumun net bir duruş sergilemesi gerektiğinin altı çizildi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu ve Genel Kurul aşamalarının ardından resmi gazetede yayımlanması beklenen yasanın fiilen uygulanabilmesi için PKK-KCK'nın silah bıraktığının devlet birimlerince tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi gerekecek. Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanmasıyla başlayacak 6 aylık başvuru sürecinde silahlı eylemlere ve kasten öldürme suçuna karışmamış örgüt üyelerinin dosyaları Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilerek 5 veya 10 yıllık ceza ertelemesi uygulanabilecek. Süreç Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki 17 üyeli izleme komisyonu tarafından takip edilecek. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik haklarını genişleten kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullerin aylıkları 58 bin ile 86 bin 595 lira aralığına yükseltildi. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan er ve erbaşlarla 15 Temmuz gazilerine ilk kez düzenli aylık bağlanmasının önü açılırken, er ve erbaşların yeniden muayenede yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı. Düzenlemelerin 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Türkiye genelinde devam eden yaz Kur'an kurslarında çocuklar dini eğitimin yanı sıra düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli bir yaz dönemi geçiriyor. Mersin'deki bir camide hayata geçirilen Gönül Çarşısı projesiyle güzel ahlak, namaz ve ezber gibi davranışlar puana dönüştürülerek öğrencilere bisiklet ve drone gibi hediyeler kazanma imkanı sunuluyor. Çorum'da ise Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen ve 20 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasıyla çocuklar spor ve dostluk çatısı altında bir araya geldi. Mersin'in Anamur ilçesindeki bir Kur'an kursu programında Kabe maketine sarılarak gözyaşı döken ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran özel gereksinimli Devlet Biberci'nin umre hayali gerçeğe dönüşüyor. Bir hayırseverin desteği ve Anamur ilçe müftülüğünün rehberliğiyle Devlet ve babası Çetin Biberci için kutsal topraklara yolculuk süreci başladı. Pasaport işlemleri tamamlanan, ilk kez ihram heyecanı yaşayan baba oğul, Diyanet organizasyonuyla 15 Ağustos'ta Kabe'ye uğurlanacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Rahime Hatun Kız Kur'an kursundan 24 hafize ile Alaaddin Aslan Erkek Kur'an kursundan 30 hafız için ilçe müftülüğü tarafından organize edilen ve il protokolüyle ailelerin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi. Sarık ve cübbe giyen ve hafızlık tacını takan öğrenciler icazet belgelerini ve ödüllerini protokol üyelerinden aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 32, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 46, Kudüs 31, Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 31, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır diyerek. Çünkü bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Sorumuz çok kısa, çok net. Tesettür sadece kadınlara mı farzdır?
2: Ya, çünkü daha çok onlar üzerine konuşulduğu
1: evet.
2: için ve erkekler konuştuğu için değil mi, belki de böyle bir soruyu sorma ihtiyacı duymuş kardeşimiz. Tabii siz daha sorarken muhtemelen bizim Diyanet Radyo dinleyenlerimiz ne dediler benden önce? Olur mu öyle şey? Erkekler için de tesettür gerek demişlerdir. Ben onların dediğini duyar gibi hissediyorum kendimi. Bir kere sınırları koyalım değil mi? Farklı görüşler olmakla birlikte tercih edilen görüşe göre erkekler şüphesiz vücudunun olabildiğince örtmesi gerekir ama en az göbek bağı ile diz kapağı arası mahremdir erkekler için. Bunu mutlaka erkek erkeğe de mahremdir. Selman Bey, tesettür ve peşine namus ve diğer başka kavramlar da peş peşe gelir bilirsiniz. Bunlar bilirsiniz, namus, zina iki taraflı kavramlardır. Yani iki cinsle, iki karşı cinsle alakalı olduğundan bunlardan korunmak ve kaçınmak için gayret göstermek, gereken tedbirleri almak da bu anlamda iki taraflıdır. Yani hem erkek hem de kadınlar tarafından tesettüre riayet edilmesi şarttır. Tesettürle alakalı ayet-i kerimelerde önce erkeklere sonra kadınlara ayrı ayrı hitap edilir. Böylece her bir cinsin korunmak için kendi üzerine düşeni yapması gerekeceğinin altı çizilir. Mesela Nur suresinin 30. ayette bu konu açıldı mı hemen Nur suresi 30'a ve 31'e müracaat ederiz genellikle. Orada buyurulur ki Selman Bey, mümin erkeklere söyle. Bakın, mümin erkeklere söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Demek ki gözde de bir tesettür lazım. Gözlerini haramdan sakınmak neyle olur? Gözünde bir tesettürü lazım. Evet. Tesettür deyince giyilen kıyafet akla geliyor.
1: Değil mi?
2: Demek ki gözlerin haramdan sakınması ve erkeklerin de kendi namuslarını koruması emredilir. Nefse, iradeye hakim olunması ve gözlerin kontrolün dışında başkalarının mahremlerine bakmasının önüne geçilmesi anlamında bu ayette açık bir uyarı var. Kime? Erkeklere. Yani evet. Kadınlara mı tesettür farz diyor ya kardeşimiz. Erkeklere de Nur suresinin 30. ayetinde gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Namuslarını korusunlar.
1: Evet.
2: Namuslu olsunlar. Araf suresinin 26. ayetinde ilginç bir elbiseden bahsedilir. Madem tesettürle başladık gidiyoruz. Takva elbisesi.
1: Evet.
2: Ey Ademoğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır.
1: Evet.
2: Takva elbisesi. Takva elbisesi üzerine de sadece müstakil bir program yapmaya değecek bir şumullü, derin anlamlar ihtiva eden bir kavram. Buradan ben mesela bütün bu tefsirlerden, yorumlardan bağımsız baktığımızda insanın sadece görünür kıyafeti kastedilmiyor. Dış görünüşü kastedilmiyor. Zihin dünyası. Zihin dünyasına da hakim olabilecek bir mahremiyet duygusu önemli.
1: Evet.
2: efendim o şöyle, o böyle, o böyle açmış, o açarsa ben ne yapayım gibi şu anda bir takım tartışmalar oluyor değil mi? İnsanlar kendi aralarında, özellikle sosyal medyada ileri geri bu konuda konuşmalar, değerlendirmeler var. Göz, kulak, dil ve hepsinden önemlisi kalp,
1: fikir,
2: bütün organlar, fikir bunların
1: tesettürü
2: içerisinde bunlardan mülhem bir fikir oluşacak değil mi? Bunların tabii, harmanlanmasıyla tabii. Çünkü göz, kulak, dil verileri toplayacak, bir görüşümüz ortaya çıkacak, fikir evet. olarak belki olgunlaşacak bu.
1: Evet.
2: Bütün organlar yaratılış gayesine uygun görevini yapacak. O zaman takva elbisesi oluşur. O takva elbisesi adeta mayın tarlasında yürüse bile o takvası onun dedektör gibi, nerede mayın var, nerede sorun var, nerede onu tuzağa düşürecek durumlar var, bunlardan sakınma anlamında onun gönlünü, ruhunu, önünü, arkasını aydınlatır ve onu korur. Nerede yaşarsa yaşasın o nefsini, işte mesela Hazreti Yusuf'un elbisesi takva elbisesidir.
1: Değil mi?
2: Dönemin yöneticisinin, birinci dereceden amirin hanımı ona ahlaksız teklifte bulunacak ve o bunu reddedecek. Ben Allah'tan korkarım diyecek. Değil mi? Bundan dolayı da zindanda yatacak.
1: Üstelik güzelliğine, üstelik güvenilirliğine rağmen.
2: Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde değil mi? Güneşle neredeyse o yakıcı ateşle karşı karşıya kalındığı ortamda arşın gölgesinde gölgelenecek o mümtaz sınıfın 7 sınıfı sayarken birisi de o harama, zinaya davet edilen erkeğin ben Allah'tan korkarım diyecek kadar bir duruş sergilemesi. Bu işte bir takva elbisesidir. Yani tabii şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani erkek örtünecek ama onun da örtündüğü şey vücut hatlarını çok belli etmeyecek. Belki ne olacak kardeşim, o erkektir deyip.
1: Ha,
2: çünkü toplumda şöyle bir, üzgünüm böyle olmayanları tenzih ederim. Soruda da bir altında bu da var yani. Hep kadınları konuşuyorsunuz. Hep kızları konuşuyorsunuz. Onların tesettürüyle ilgileniyorsunuz. Ya erkekler, değil mi? Onu niye gündeme getirmiyorsunuz? Ondan niye bahsetmiyorsunuz diye bir orada bir şey var. Bu sorunun altında gizli bir ifade var diye düşünüyorum. Erkeklerin hem kendi makamlarına, yaşlarına uygun, taşıdıkları görevlere uygun bir kıyafet olacak. Bu da renk olsun, efendim form olsun, genişlik, darlık anlamında da vücut hatlarını belli etmeyecek bir kıvamda olacak.
1: Evet.
2: Mesela namazını rahat kılacak. Namaz kılarken tedirgin olmayacak, değil mi? Orasını burasını çekiştirmek zorunda kalmayacak. Bu anlamda da erkeklerin hem kıyafetlerine, söz, tavır ve davranışlarına, oturup kalkarken, sadece hanımlar mı oturup kalkarken dikkatli olacak? Bu sadece yabancı bayanlarla mı alakalı? Evimizde çocuklarımıza örnek olacağız. Yeni yetişen nesle bizim böyle de bir sorumluluğumuz.
1: Erkeğe de terbiye ne güzel yakışır değil mi
2: tabii,
1: hocam?
2: Böyle davrandığımız ölçüde her yaptığımız güzellik bizi takva elbisesine götürecek. Takva elbisesi bizi her türlü yasaklanmış şeylerden koruyacak. Tavsiye edilmiş şeylerle de beraber kılacak. Bunu kim istemez? Bu elbiseyi nerede bulabiliriz? Bunun trendi, modası, bunun modası geçmez. Takva elbisesine sahip olmanın birinci şartı güzel ahlak. Hocam ama çok zor bu zirve takva. Hayır. Her devirde yaşanabilir. Öğrenciyken de insan takvayı, bu lezzeti tadabilir.

0: bilir. Ne kendimize haksızlık edelim, ne de kendimizi tuzaklara karşı gelişigüzel bırakıverelim. Biz önlemlerimizi alalım. Mesela bir müşahhas örnek verelim, değil mi? Bir somut örnek olsun. Ben evden okula gideceğim veya iş yerime gideceğim. Şu rotayı takip edersem nefsimi ağır imtihan edecek şeyler var bu yolda. Afişler var, bir takım hadiseler var. Var da var. Şuradan gidersem biraz uzak olabilir bu, birkaç kilometre. Ama böyle bir tehlike ya yok ya daha az.
1: En basit oruçluyken restoranların önünden geçmemek
0: mesela,
1: gibi.
0: Bunu tercih edeceğiz.
1: Mesela evet.
0: Efendim bilgisayarınızı, telefonunuzu bazı bariyerler koyacaksınız. Önünüze gelmesin.
1: Evet.
0: Reklam bile olsa peşinizi takip etmesin. Çünkü dürtüdür. Kimse bu anlamda yok canım beni kimse bu anlamda tuzağa düşüremez gibi bir büyük söz de söylemesin. Her daim Allah'a sığınsın. Hanım kızlarımızda, erkek kardeşlerimizde, gençlerimizde dua etsinler evlerinden çıkarken. Allah'ım benim her türlü haramdan muhafaza eyle. Bildiğim bilmediğim şeylerden, tuzaklardan esirge Allah'ım. Ben sana iyi bir kul olmak için yola çıkıyorum. Ben tahsil için yola çıkıyorum. Ben alın terim için, akıl terim için yola çıkıyorum. Rızgım için yola çıkıyorum. Allah'ım beni koru. Bu tür şeylerle hem önce görünür tedbirlerimizi alacağız. Yani fiili dua, kavli dua dediğimiz, değil mi? Fiili duamız nedir? Biz başkasını yanlış bir şekilde yola sevk edecek kıyafetler giymeyeceğiz. Ona dürtü olabilecek, ona Allah esirgesin harama teşvik edecek bir tavrı, tarzı ne kıyafetimizle, ne seçtiğimiz sözcüklerle, ne tavır ve davranışlarımızla böyle bir yolu asla tercih etmeyeceğiz. Çünkü biz takva elbisesine talibiz. Aynı zamanda da Yusuf gibi bir afif bir insan, yani iffetli bir insan olmak için de Rabbimize dua edeceğiz. Bu ağır bir imtihan.
1: Ya.
0: Ancak böyle olanlar işte hiçbir gölgenin olmadığı yerde Yüce Mevla'nın bağışlanmasına, affına, mükafatına mazhar olurlar. Bu fevkalade önemliydi. Özetle ifade etmek gerekirse, erkek olsun kadın olsun örtünmek aynı zamanda insanın kendisine olan saygının, değil mi? Bu bir doğuştan getirdi. Bebek bile bazen ailesi onunla alay ediyor, hayasını mayasını şurasını burasını onunla konuşmaya başlıyor. Bebek ayıp ayıp diyor mesela. Daha masum olmanın, tertemiz olmanın bir göstergesi de bizim karşımıza geliyor. Örtünmek, insanın kendisine olan saygının, kendi özeline sahip çıkmasının kanaatimce en önemli göstergelerinden birisi. Bilinçli bir Müslüman kendi bedenine duyduğu saygıyı bir başkasını da nada duymalı. Ne yapmalı? Kendi mahremini diğer insanların bakışlarına karşı örttüğü gibi bir başkasının özeline, mahremiyetine de azami hürmeti göstermeli. Bakışlarıyla hiç ama hiç kimseyi rahatsız etmemeli. Kendi sınırları içerisinde kalmalı. Mevlam yardımcımız olsun.
1: Amin. Hocam, dünyanın hiçbir yerinde insan son nokta gelince çırılçıplak gömülmüyor.
0: Ya.
1: Yani belki bunu belli başlı Afrika'nın kabilelerinde görmek mümkün. Ama yine kendilerine göre ya yakıyorlar, inançlarına göre cesedi ortadan kaldırıyor, ya da yapraklarla tenasül uzuvlarını kapatıyor. Bir şekilde kapatıyor.
0: Ya.
1: Bir setretme onda dahi var. Bugünkü bizimki gibi bir algı değil. Ama dünyanın tüm ülkelerinde insan ya kefenleniyor ya giydiriliyor. Bir gün elbet giydirileceksek bari hayatın içinde biz kendi onurumuzu kendimiz yaşayalım. Kendimiz
0: siz tutalım. Bu ilaveyi yapınca ne geliyor aklımıza? Hani Yüce Mevla, biz Adem'i yarattık. İşte meleklere secde emrini verdik.
1: Hı-hı.
0: İblis secde etmedi. İşte o huzurdan kovuldu. Ey Adem ve eşi, cennette dilediğinizi yiyin için ve orada yaşayın. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Ben özetle hızla
1: evet,
0: gidiyorum
1: evet.
0: Artık programımız bitti. Şeytan geldi, vesvese verdi değil mi? Hı-hı. Hazreti Adem'e ve eşi, hı-hı, Havva'ya. O vesveseyle birlikte o ağaçtan yararlanmalarıyla ortaya çıkan bir şey vardı. Birbirlerinin karşı cins olduğunun farkına varmaları, şeytanın vesvesesinden sonra ve cennet yapraklarıyla uzuvlarını örtme gayreti içerisine girdiklerinden bahseder Araf suresinin 2. sayfasının sonuna doğru bir kısım. Şimdi tam ayet numarasını veremeyeceğim. Beni bağışlasın. Eyvallah, dinleyenler. Merak edenler baksınlar. Ben buradan hareketle şunu diyorum. Adem atamızı, hani bunu yerseniz kalıcı olacaksınız, ölümsüz olacaksınız falan dedi ama onun bu vesvesesiyle yaptıkları davranış sonucunda birbirlerinin karşı cins olduğunun farkına vararak utandılar, mahcup oldular.
1: Evet, ağır duygusu.
0: Mahremiyetlerini ortaya koyabilmek için de cennet yapraklarıyla üzerlerini, haya yerlerini örtmeye çalıştılar. Demek ki giyinmekle soyunmak arasında da, mahrem yerlerini göstermek konusunda da bu ayet hep hatırımızda olsun. Şeytan Hazreti Adem'e yaptığı kötülük, kurduğu tuzakta oluşan sonuç buydu.
1: Rabbim yolundan ayırmasın. Amin. Rabbim ar duygusundan bir adım geri koymasın.
0: Amin.
1: Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah ebeden razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. Hicri takvime göre 24 Safer 1448. Rumi takvime göre 25 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Borçlu olarak ölen kimsenin borcu nasıl ödenir? Borçlar Allah'a karşı ve kullara karşı olmak üzere iki kısma ayrılır. Bir kimsenin zekat, oruç, hac, adak, kefaret gibi Allah hakkında taalluk eden borçları varsa ve bunları ödeme imkanı bulunmuyorsa, vefat etmeden bu borçların ödenmesi için vasiyette bulunması gerekir. Hanefi mezhebine göre varislerin bu vasiyeti terekenin üçte birinden yerine getirmeleri zorunludur. Vasiyet edilmemesi halinde ise zorunlu olmamakla birlikte varislerin bu borçları mirastan ödemeleri tavsiye edilir. Kullara ait borçlara gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölenin borçlarının mümkünse cenaze namazından önce değilse daha sonra malından ödenmesini emretmiştir. Ölen kişinin ruhunun zimmetindeki borç ödeninceye kadar bağlı kalacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de borçların varislerin payına olan önceliği, bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır ayetiyle belirtilmiştir. Nisa suresi 11. ayet.

0: Bir ayet. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakara Suresi 188. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan

yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar. Az sonra.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda yürütülen uzun soluklu diplomatik çalışmaların bir sonucu olan anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayınlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerindeki ilerlemelerin ele alındığı ve tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarının istişare edildiği belirtildi. Bildiride FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde ise ABD-İran geriliminde taraflara müzakereye dönüş çağrısı yapılırken, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine karşı uluslararası toplumun net bir duruş sergilemesi gerektiğinin altı çizildi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu ve Genel Kurul aşamalarının ardından resmi gazetede yayımlanması beklenen yasanın fiilen uygulanabilmesi için PKK-KCK'nın silah bıraktığının devlet birimlerince tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi gerekecek. Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanmasıyla başlayacak 6 aylık başvuru sürecinde silahlı eylemlere ve kasten öldürme suçuna karışmamış örgüt üyelerinin dosyaları Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilerek 5 veya 10 yıllık ceza ertelemesi uygulanabilecek. Süreç Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığındaki Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki 17 üyeli izleme komisyonu tarafından takip edilecek. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve ekonomik haklarını genişleten kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarına bağlanacak aylığın net asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alınırken, bakıma muhtaç gazi ve malullerin aylıkları 58 bin ile 86 bin 595 lira aralığına yükseltildi. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan er ve erbaşlarla 15 Temmuz gazilerine ilk kez düzenli aylık bağlanmasının önü açılırken, er ve erbaşların yeniden muayenede yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı. Düzenlemelerin 1 Eylül 2026 itibariyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Türkiye genelinde devam eden yaz Kur'an kurslarında çocuklar dini eğitimin yanı sıra

0: düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli bir yaz dönemi geçiriyor. Mersin'deki bir camide hayata geçirilen gönül çarşısı projesiyle güzel ahlak, namaz ve ezber gibi davranışlar puana dönüştürülerek öğrencilere bisiklet ve drone gibi hediyeler kazanma imkanı sunuluyor. Çorum'da ise Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen ve 20 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasıyla çocuklar spor ve dostluk çatısı altında bir araya geldi. Mersin'in Anamur ilçesindeki bir Kur'an kursu programında Kabe maketine sarılarak gözyaşı döken ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran özel gereksinimli Devlet Biberci'nin umre hayali gerçeğe dönüşüyor. Bir hayırseverin desteği ve Anamur ilçe müftülüğünün rehberliğiyle Devlet ve babası Çetin Biberci için kutsal topraklara yolculuk süreci başladı. Pasaport işlemleri tamamlanan, ilk kez ihram heyecanı yaşayan baba oğul, Diyanet organizasyonuyla 15 Ağustos'ta Kabe'ye uğurlanacak. Erzurum'un Oltu ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 54 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Rahime Hatun Kız Kur'an kursundan 24 hafize ile Alaaddin Aslan Erkek Kur'an kursundan 30 hafız için ilçe müftülüğü tarafından organize edilen ve il protokolüyle ailelerin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi. Sarık ve cübbe giyen ve hafızlık tacını takan öğrenciler icazet belgelerini ve ödüllerini protokol üyelerinden aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 32, Eskişehir 33, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 38 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 46, Kudüs 31, Lefkoşa 32, Girne 30, Saraybosna 31, Gümülcine 34 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 7 Ağustos Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Cuma bayramımız bir kez daha tüm İslam alemine bereketli, huzurlu, hayırlı olsun efendim. Siz değerli kıymetli dinleyicilerimize de tabii ki Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz kıymetli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, vaktimizi, akşamımızı bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin efendim. Hayırlı akşamları dinleme vaktidir radyomuzda, değil mi? Vakit onu gösteriyor efendim. Haftanın da son mesai günü, haftanın da son hayırlı akşamlar programında huzurlarınızda ve kulaklarınızdayız. Sizleri muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. İstek eserlerinizi bekliyoruz. Akşam yoklamasındayız. Nerelerdeyiz? Nerelerde dinlenmekteyiz? Hangi şehirlerdeyiz? Güzel vatanımız cennet Türkiye'mizin dört bir köşesindeyiz biliyoruz ama sizler yazarsanız tam da şehir, tam da nokta atışıyla öğrenmiş oluruz efendim. Ve bununla beraber dünya üzerinde hangi ülkede kıymetli din kardeşlerimiz bizlere kulak veriyor? Bunları da mesajlarınızda yazarsanız öğreneceğiz Allah'ın izniyle. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız ve hangi eseri dinlemek istiyorsanız yazınız efendim. Sizler yazıp gönderiniz. Biz sizlerle paylaşalım, sizlere armağan edelim, sizlere dinletelim, istemiş olduğunuz eserleri buluşturalım sizlerle. Sizler de armağan etmek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz o güzel isimlerle paylaşabilin tabii ki an itibarıyla. O zaman ilk eser bizden size hediye olsun, ardından gelecek eserleri siz belirleyin istiyoruz. Hayırlı akşamlar başlıyor, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen ilk mesajlarımızı sizlerle buluşturacağız. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Cümleten aleykümselam efendim. Allah'ım hepimizi kabir azabından korusun. Amin. Antalya'dan Mesut Bey, teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı yayınlar diliyoruz. İzmir Buca'dan Fethi ben, Çağatay Bey. Gecemiz hayırlı olsun. Amin efendim. Ömer Karoğlu, Meryem gibi eserini bütün Diyanet Radyo ailesine ve sizlere, dinleyenlere armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz sizler de efendim. Eskişehir'den Tuğba ben. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Cuma'nın bereketinden ve hayrından sizleri dinleyerek istifade etmeye devam ediyoruz. Allah razı olsun. Ne mutlu bize, dualarınızı istiyoruz efendim bizler de her birinizden. Allah'ım derim eserini canım eşim için yayınlarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Şengül Uçar ben. Sıradaki eser Diyanet Radyomuzun bağımlısı Sevim Deveci ve kızı Tenzile Kadam için istiyorum. Teşekkür ediyorum Kayseri'den. Kayseri'ye bizden de bolca selam olsun efendim. Kolay gelsin Ankara'dan, kulağımız sizde. Eşref Siyah Terzi'den herhangi bir eser yayınlarsanız seviniriz diyor efendim. İsimsiz dinleyicimiz başkent Ankara'dan yazdı. Teşekkür ediyoruz. Diğer şehirlerimiz nerelerdesiniz efendim? Oralarda mısınız? Biz oralarda dinlenmekle miyiz şu anda? Mesajlarınızı da göreceğiz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Efendim devam ediyoruz. Efendim iyi akşamlar, iyi akşamlar efendim. Bütün Türkiye'mize selam olsun. Şu an Kars'tan Erzincan üzerinden İstanbul yoluna doğru devam ediyorum. Yolunuz açık olsun efendim. Sizlerden isteğim Türkiye için, Diyanet Radyo sevenleri için, tüm İslam alemi için. Kabe'de eserini istiyorum, yayınlarsanız sevinirim. İyi akşamlar Abbas Adak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Güzellikle, selametle gidiniz inşallah. Giderken tabii dualarınızda olalım bizler de. İyi akşamlar diliyoruz Çağatay ve İstanbul Büyükçekmece'den Hacer Çakır, İbrahim Meletlioğlu'ndan sensin, sen ilahisini armağan etmek istiyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Ankara'dan Önder, sizleri çok seviyoruz, teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eserimiz sizlere de armağanımız olsun. Kolay gelsin, hayırlı cumalar. Hüseyin Maden İstanbul'dan İstanbul'a selamı olsun. Bütün eserlerimiz armağanı olsun efendim. Selamünaleyküm Sivas'tan Uğur Şahin. Aleykümselam. Sivas'ımıza da bolca selamı olsun. Gazze'deki mazlumlar ve İslam alemi için efendim Allah Yar eserini istiyoruz sizlerden. Teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz mesajlarınızı. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz mesajlarınızla ve bekliyoruz mesajlarınızı efendim, bir kez daha tekrar edelim. Nerelerde dinlenmekteyiz? Yazınız efendim şehirlerinizle birlikte. İyi çalışmalar diliyoruz Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz. Ankara Çankaya Dikmen'den yazıyorum. Hacı Kaplan, şu an sizleri dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizim için Canu Dil'den Aşık Oldum eserini yayınlarsanız seviniriz. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz efendim. Boya badana işlerinin ardından büyük temizliğe başlamış durumdayım. Kolay gelsin efendim. Sizden ricam, incitme gönül ilahisini istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Hemen sıradaki istek eserimizi sizlerle buluşturalım. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramıza da mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bakalım hangi şehirlerdeyiz efendim. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuz aleykümselam. Bartın'dayız efendim. Bartın'a selam olsun. Bartın'dan Hatice Kübra diyor ki sizi 2 yaşında kızımla severek dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kızımın en sevdiği İlahi Maharzain'den Kalbi Fil Medine eseridir. Yayınlarsanız çok seviniriz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun. Yeğenimizle birlikte dinliyor bizi dinleyicimiz. Selamünaleyküm. Adıyaman'dan Ömer, buradan bütün ümmeti Muhammed'e selamlarımı gönderiyorum. Ve aleyküm selam. Adıyaman'a Ömer Bey, biz de sizin aracılığınızla güzel memleketimize, oradaki güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleyküm selam. Bitlis'ten yazıyor dinleyicimiz Zühre, ben sıradaki eseri canım annem ve babama hediye ediyorum. Sizleri çok seviyor, her gün dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de selam olsun. Başka hangi şehirlerdeyiz acaba? Mesajlarınızı, İstek eserlerinizi ve şehirlerinizin isimlerini bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

devam ediyoruz. Neredeyiz efendim? O güzel memleket Trabzon'dayız. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Trabzon'dan selam olsun ve aleykümselam. Gelin Ey Aşıklar isimli eseri yayınlamanızı rica ederiz. Eşim Fazlı Zembil için istiyorum. Sizleri severek takip ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de selamlar, hürmetler iletiyoruz size ve güzel memleket Trabzon'umuza bolca selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Afyon Karahisar. Selam olsun. Bir diğer güzel memleketimiz Afyonkarahisar. Sizlere buradan sesleniyoruz, teşekkür ediyoruz. Salatalık topluyoruz, bir yandan da sizi dinliyorum. Güller Ağlar Olmuş eserini istiyorum sizden. Ve bütün dinleyenlere selam olsun, armağanımız olsun. Havva ben, teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de selam olsun. Hayırlı akşamlar, Hatay, Antakya'dan deprem bölgesinden dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz, selam olsun kıymetli dostlarımıza. Orada bizlere kulak veren bütün gönül dostlarımıza, Hatay'a, Antakya'ya bolca sevgiler, selamlar. Sıradaki bütün eserlerimiz sizlere de armağandır efendim. Başka nerelerdeyiz bakalım şöyle. Selamünaleyküm ve aleykümselam herkese selam olsun. Sapanca'dan Ayşe Alam'la beraber sizleri dinliyoruz. Hayırlı cuma akşamları olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sapanca'ya da bolca sevgiler, selamlar olsun bizden. 05

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizleri severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Memduh Kaya, Caner Özcan, Onur Erdem sıradaki eser istiyor. Gazi'ye selam, boykota devam. Teşekkür ediyoruz. Şehirlerinizde lütfen yazınız efendim. Selam göndereceğiz. Sıradaki eser size ve bütün sevdiklerime armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Yalova Çınarcık'tan Seydullah. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir yerdesiniz. Yalova Çınarcık, selam olsun orada bizleri dinleyen bütün dostlarımıza, bütün dinleyicilerimize. Güzel memleket, selam olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Akşamınız huzurlu ve mutlu olsun. Amin isimsiz dinleyicimiz. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuz, aleykümselam. İstanbul'dan İstanbul'umuza selam olsun. Eslem Çimen, sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Nerelerdeyiz bakalım? İyi günler diliyoruz. Kızım Eslem Raye için Kün Feyekün eserini istiyorum Umut Mürare'den. Kendisini çok seviyoruz. Parçayı ona armağan ediyorum. İstanbul Şile'den dinliyoruz sizleri. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha İstanbul'umuza selam gönderiyoruz ama ayrıca Şile'ye de bolca sevgiler, selamlar oradaki bizleri dinleyen bütün değerli dinleyicilerimize. Eserlerimizi armağan edelim, selamlarımızı da gönderelim. Buyursunlar.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar, sizin o güzel mesajlarınızla devam ediyor efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İstanbul'dan Tuğba, hayırlı cumalar. Buyursunlar efendim, hayırlı cumalar. İstanbul'umuza tekrar selam olsun. Mustafa Cihat'tan amenna ilahisi. Çok değerli umre arkadaşım Selma, kıymetli eşi Fuat ve çok çok tatlı evlatları İbrahim Paşa'ya ve minnak umredaş Defne'ye ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyoruz. İyi ki Diyanet Radyomuz var. İyi ki. İyi ki sizler de varsınız efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi ki mesajlarınız var. İyi ki böyle güzel kelamlarınız ve dualarınız var. Hayırlı akşamlar olsun. Kocaeli'den Özlem ben. Buyursunlar efendim. Kocaeli'mize de bolca selam. Tabii ki güzel memleketimiz, bir diğer güzel memleketimiz Kocaeli'miz. Program çok güzel. Gerçekten eşim ve ben müdavim olduk. Ne mutlu bize. Şu an yayınlanan Bir Gün Gelir ilahisi çok duygulandırdı bizi. Ben de bir gün gelir masumlar ve mazlumlar da güler diyorum Allah'ın izniyle efendim. İnşallah gülsün bütün mazlumlar en kısa zamanda. Sıradaki eseri de eşim Halil İbrahim için istiyorum. Allah razı olsun. Amin. Mevlam cümlemizden razı olsun.

her birimiz Rabbimizin razı olduğu kullar olalım inşallah. Hayırlı akşamlar abicim. Hayırlı akşamlar. Siz artık evimizin abisi oldunuz. Ne mutlu bize. Sabah sizinleyiz, akşam sizinleyiz. İstanbul'dan Asuman. İstanbul, tekrar selam olsun size. Ricamız, Efendimiz'i anlatacak bir kelime yok daha lügatımızda ama onu en güzel anlatan ilahi bu sefer kendime yorgun kalbime armağan ediyorum. Kendime de şöyle bir not düşüyorum demiş. Allah var, gam yok. Elhamdülillah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Antalya nerede kaldın diyecektim ki geldi Antalya'dan mesajımız. Antalya'mıza, güzel memlekete bolca selam olsun. Gülşen galiba, değil mi? Gülşen İmamoğlu, sizi severek dinliyorum. Sıradaki eser eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar, kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim, bekliyoruz mesajlarınızı. Diğer şehirlerdeki kıymetli dinleyicilerimiz, şehirlerinize ya da hangi ülkeden dinliyorsanız, ülkenin ismi de olur, yazıp gönderebilirsiniz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız, bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz hemen şöyle kaldığımız yerden. Nerelerdeyiz bakalım şöyle. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tokat'tan dinliyorum sizi. Sürekli radyom açıktır. Teşekkür ediyorum. Sizlerden çok faydalı bilgiler öğreniyorum. Ne mutlu bize efendim. Tokat, Tokat'ımız selam olsun size. Cürmüm ile geldim sana eserini istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel memleketimiz Tokat'a selam olsun. Tokat'tan bir mesajımız daha var. Merhaba, kolay gelsin. Tokat merkezden yazıyorum. 82 yaşındaki Çınar Emine teyzeme sıradaki eseri armağan ediyorum. Çınar Emine teyzemize bütün eserlerimiz armağan olsun. Bizden de bolca selam olsun. Ellerinden öpüyoruz. Hayır duasını da eksik etmesin üzerimizden. Lütfen söyleyin, olur mu? Şu an programı dinliyor. Tokat'tan selamlar. Bizlerden de selam olsun. Hürmetlerimizi iletmiş olalım eserlerimizle birlikte. Güzel memleketimiz Tokat. Bir kez daha biz de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuz, aleyküm selam. 9 yaşındayım ben. Buyursunlar efendim. Gaziantep'ten katılıyorum programa. Annem ve babam için Mehmet Emin Aydan herhangi bir eserini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Gaziantep güzel memleket. Bir diğer güzel memleketimizi özledik, Gaziantep'i. Selam olsun Gaziantep'imize, oradaki çok kıymetli dostlarımıza ve bütün dinleyenlerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hadi dinleyelim hemen sıradaki eserimizi. Bekletmeyelim sizi. Ardından devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Akşamınız bereketli olsun. Teşekkür ediyoruz. Nereden geliyor efendim? Rize'den. Oy oy oy, Rize'miz selam olsun. Güzel memleketlerimizden bir tane daha efendim. Rize, gitmediyseniz Rize'ye gidiniz efendim. O güzel memlekete gidiniz. O güzel memleketin güzel insanlarıyla tanışınız. O güzel insanlarla birlikte hasbihal ediniz. İmkan olursa, nasip olursa yaylalara gidiniz tabii ki. Rize'mize selam olsun. Her bir ilçesine selam olsun. Ben de Diyanet personelim. Sıradaki eseri de Rize Merkez Osmanlı Kur'an kursundaki meslektaşlarım için yayınlamanızı rica ediyorum. Yeşil Rize'den hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Rize'yi çok seviyorum. Zaman zaman geliyoruz Rize'ye. Oradaki kıymetli dostlarımıza selam olsun. Kıymetli hocalarımız var orada da tabii ki. Değerli yöneticilerimiz var. Onlara da selam olsun. Güzel Rize'mize bolca selam olsun. Hasılı Yeşil Rize. Muazzam bir yer. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bütün eserlerimiz armağanımızdır tabii ki. Adana'dan Sevda. Türkiye'nin bir numaralı şehrindeyiz efendim şimdi. Adana'mızdayız. Selam olsun Adana'mıza. Adana'daki bütün değerli dinleyenlere selam olsun. Bir diğer güzel memleketimiz tabii ki. Bu cuma hürmetine bütün dualarımızın kabul olması duasıyla amin. Sıradaki eser kıymetli eşim Akif için yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim, tabii ki yayınlarız. Hem de bütün Adana'mıza sevgiler selamlar göndererek bütün eserlerimizi Adana'ya da armağan ediyoruz. Adana'nın yiğit güzel insanları selam olsun her birinize. Bir bakalım efendim başka nerelerdeyiz acaba biz? Kolay gelsin, hayırlı cumalar diliyoruz. Hüseyin Maden İstanbul'dan Kerbela eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul'a bir kez daha sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam Denizli'den. Oy Denizli, şöyle gidiyoruz artık biraz Ege'ye doğru, batıya doğru. Denizli'ye de selam olsun efendim. Yahya Özcan, senin aşkın ilahisini rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz, bizler de teşekkür ediyoruz. Herkese selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. Balıkesir'den Sena Başkurt. Balıkesir'imiz doğası ayrı güzel, havası ayrı güzel, insanı ayrı güzel. Güzel memleket, ne güzel bir memleket. Balıkesir'imiz selam olsun. Rahmetli nenem için Sordum Sarı Çiçeği eserini istiyorum. Yayınlarsanız çok seviniriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Balıkesir'e de bolca muhabbetlerimizi gönderelim. Çok yakın bir zamanda Balıkesir'deydim. Güzel insanlar, selam olsun her birinize. Ve tabii ki oraya da, oradaki bütün değerli dinleyicilerimize de armağan ediyoruz tüm eserlerimizi. Hadi dinletelim o zaman. Vakit kaybetmeyelim, ardından tekrar devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim şöyle Konya Mevlana diyarına gitmeden olur mu? Olmaz tabii. Selamünaleyküm. Aleykümselam güzel Konya'mız. Muhammed Kerem Yılmaz, sizden El Hadi eserini istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz. Uzun zaman oldu Konya'ya gitmeyeli. Konya'da kıymetli insanlarla buluşmayalı. Yakındır inşallah geleceğiz Konya'ya. Allah'ın izniyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı cumalar. Adıyaman'dan Sait. Adıyaman bir kez daha selam olsun efendim. Güzel memleketimiz Adıyaman'ımıza bolca selam olsun. Bütün ilçelerine selam olsun. Sizleri severek dinliyoruz. Bir sonraki eseri de babama, anneme, babaanneme, dedeme, neneme armağan etmek istiyorum. Ederim tabii ki, armağanımız olsun. Şöyle hemen bir bakalım efendim başka nerelerdeyiz. Çankaya Dikmen'den dinliyoruz Canı Dil'den aşık olduğum eserini. İsmimi yazmayı unutmuşum. Hacı Kaplan, Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun efendim. Sizler de Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyorum. Bütün eserler armağan olsun efendim. Teşekkürler. Şöyle bir bakalım, bir bakalım. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Neredeyiz? Şehir var mı? Şehir yazılmamış. Mutfak grubumuz yazmış. Teşekkür ediyoruz. Her daim açıktır radyomuz. Her daim dinlemekteyiz. Selam. Ha, Denizli'den selamlar ve dualarla. Denizli'den sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha güzel Denizli'mize biz de selamlarımızı gönderelim. Burdur'dan selamünaleyküm. Aleyküm selam. Umut Murare, yayınlar mısınız? Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Burdur'umuzda ayrı güzel bir memleketimiz. Selam olsun oradaki bütün değerli dinleyicilerimize. Dualarınızı bekliyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dadaşlarım. Erzurum, Eyüp Sever, sıradaki eser eşim ve çocuklarıma armağan olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kez geldik Erzurum'a. Erzurum'daki kıymetli dostlarımıza, orada değerli hocalarımız var. Onlara selam olsun. Ve sizlere tabii ki Eyüp Bey selam olsun. Size ve sizin aracılığınızla bütün Erzurum'daki dadaşlarımıza, bütün dinleyenlerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Selamünaleyküm Tekirdağ Saray Küçük Yoncalı Köyü'nden. Sizlere selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. Aleykümselam. Bizler de sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Sıradaki eseri de bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Ömer Baydur. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Tekirdağ selam olsun. Çok çok selam olsun. Bir diğer güzel memleketimiz tabii ki. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Balıkesir'den bir kez daha Balıkesir'imizdeyiz. Tuğçe ben, sıradaki eser aileme ve Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz. Balıkesir'imiz bir kez daha selam olsun. Bursa'dan yazıyorum. Yeşil Bursam, güzel Bursam selam olsun. Zeynep kardeşim, Zehra, annem ve anneannemle sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Aleykümselam bu arada. Hangi eser istediniz? Göçlü Kervan ilahisini istiyoruz. Boykota devam, Gazze'ye selam. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de selam olsun. Özgür Gazze'ye, özgür Filistin'e selam olsun. Ve tabii ki güzel memleketimiz Bursa'mıza selam olsun. Bir diğer güzel memleketimiz var efendim. Neresi orası? Nevşehir. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Mehmet Zeki Ateş. Nevşehir'den Konya'ya gidiyorum. Sıradaki eseri 18 Ağustos'ta sınava, hafızlık sınavına girecek. Başta ben olmak üzere bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bize armağan edelim kardeşim sizlere. 18 Ağustos tarihinde hafızlık sınavına girecek bütün kıymetli öğrenci arkadaşlarımız, kıymetli arkadaşlarımız. Selam olsun sizlere, başarılar diliyoruz. Mevlam muvaffak eylesin. Ama özellikle sevgili Mehmet Zeki Ateş kardeşim, sizlere de başarılar diliyoruz. Eserlerimizin hepsi sizlere de armağanımızdır. Hem Nevşehir'e hem de güzel Konya'mıza, güzel Nevşehir'imizle birlikte bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim güzel eserimiz var, hemen dinleyelim. Ardından yine çok fazla mesajımız var. İnşallah program bitimine kadar yetiştireceğiz her birini. Buyursunlar.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam, hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Allahu Teala cümlemize iki cihan saadeti lütfeylesin. Amin. Erzurum'dan İmam Hatip Gökhan Lermi. Sıradaki eser: Eşim, evlatlarım Muhammed, Furkan, Hasan, Can, Betül ve sevdiklerime armağan ediyorum. Selamlar ve dualarla. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Erzurum'a bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz güzel memleketimize. Samsun'dan göremedim mesaj. Bakalım program bitimine kadar gelecektir diye ümit ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Sakarya'dan yazıyorum. Buyursunlar efendim. Güzel Sakarya'mız. Güzel aşık çevremizi çekemezsin demedim mi? Yayınlar mısınız? Çok mesut oluruz yayınlarsanız. Ailecek severek dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok fazla istek eserimiz var. Yayınlamaya gayret edeceğiz ama yayınlayamazsak, ya bilmiyorum şu anda rejiden nasıl bir şekilde gelecek eserler kulaklarımıza, yayınlayamazsak da bütün eserlerimiz sizlere armağanımızdır efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan, Ercüment Sami Özer'den, Çağırayım Mevlam Seni eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Güzel Bursa'mız, Mustafa Kemal Paşa ilçesi de ayrı bir güzeldir efendim. Balıkesir'e de yakın, bir kez daha Balıkesir'e, oralara Susurla sevgiler selamlar göndermiş olalım. O güzel ilçemize de bolca selam olsun. Yemyeşil oksijeni bol olan Bolu'dan sizlere selamlar. Oy oy oy. Bizden de selam olsun efendim. Yemyeşil, bol oksijenli, güzel mi güzel Bolu'ya sevgiler, selamlar olsun. Sen sultansın, ben kulunum ilahisi var ya. İşte bütün dinleyenlere armağan etmek istiyoruz. Yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Merhabalar. Ben Büşra, babam Halil İbrahim'e. Bu adam benim babam eserini yollamak istiyorum. Onu çok seviyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Fakat biz biraz daha ilahi, ezgi şeklinde eserler yayınlıyoruz. Onlardan bir tanesini yine size ve babanıza armağan etsek olur mu kıymetli Büşra Hanım? Ümit ediyoruz ki kabul edersiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Eskişehir'den dinliyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel Eskişehir'imiz. Eskişehir'imize de mutlaka gidiniz efendim. Çok güzel bir memleketimiz. Oradaki bütün değerli dinleyicilerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiriz. Eskişehir'e de bekliyoruz, geldik efendim. Yine geliriz Allah'ın izniyle, hiç merak etmeyiniz. Herhangi bir eseri istiyorum, bereketli akşamlar diliyoruz ama Mehmet Eminay hocamızdan olursa ne âlâ diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Cemil ben, Bursa Yıldırım'dan yazıyorum. Bursa'mıza bir kez daha selam olsun. Bir diğer güzel ilçemiz tabii ki. Sizlerisi Yıldırım. Sizleri severek canı gönülden dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İş arkadaşlarım Ustabaşı Binali ve Rüstem. Çok selam olsun. Eser isteğimiz, sizden bir eserinizi istiyoruz. Ömercan Balkon adına armağan ederseniz çok sevinirim. Selametle kalınız. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Reklam ismi yazmayınız ama böyle program içerisinde böyle bir ürün yerleştirme gibi yapmayalım lütfen. Sizlerden rica ediyoruz. Merhaba, buyursunlar efendim. Sizleri severek dinliyoruz. Yusuf Mirza Diler. 16 yaşındayım. Şanlıurfa'dan dinliyorum sizi. Oy Şanlıurfa'm, güzel memleketim. Çok güzel ve gerçekten anlamlı konuşuyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten hala böyle programların olması çok güzel annem için. Lütfen Yunus Emre'nin Muhabbet TRT dizisi var ya, dizi müziği. İşte onu istiyorum. İnşallah yayınlar mısınız? Allah emeklerimizin karşılığını öbür dünyada versin diyor. Verir inşallah. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Mevla ne ekersek, hiç yani ne yaparsak hiçbirini karşılıksız bırakmaz, emin olunuz. Güzellikler yapalım, güzellikler olsun. Hem bu dünyamızda hem ahiret yurdunda biz o güzellikleri Rabbimiz inşallah bizlere fazlasıyla lütfeylesin, inşallah versin. Hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey, hayırlı akşamlar efendim. Sizin bu programınız bizde bağımlılık yaptı. Çok kısmetliyiz, ülkemizin her yerinde dinleyicilerimizden aldığımız dualar yeter değil mi? İşin en güzel durumu bu, hakikaten öyle. Malatya'dan, güzel memleket Malatya'mız, Serap Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Serap Çelik, bütün eserler çok güzel, selam olsun sizlere. Bizden de sizlere selam olsun. Dualarınızda olalım efendim, dualarınızda olmak duasıyla. Çorum'dan kucak dolusu selamlar. Çok teşekkür ediyoruz vazgeçilmezimiz olan Diyanet Radyomuza ve çalışanlarına. Rabbimizden sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Hep orada olun inşallah. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Mutfak grubu olarak sizi dinlemek ve sizi dinleyerek yemek yapmak çok daha keyifli oluyor. Teşekkür ediyoruz. Ben özel bir eser istemiyorum çünkü hepsi birbirinden güzel. Teşekkür ediyoruz. Bugün reji masamızda efendim. Rejinin böyle yönetmenine hemen bakıyorum. Gökhan Bey bizlerle birlikte. Birbirinden güzel eserler sizlere dinletiyor. Sizin istemiş olduğunuz eserleri sizlerle buluşturuyor. Ben sizin adınıza bir kez daha Gökhan Bey'e, sevgili mesai arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yine sizin istemiş olduğunuz eserlerden birini daha hemen dinletelim. Özellikle mutfak grubumuza gelsin. Selam olsun. Özellikle Çorum'a armağan edelim. Çorumlu bütün hemşerilerimize, güzel memleketimize armağan edelim. Ardından ne yapalım? Yine mesajlarımız var tabii ki. Veda edemeyeceğiz bu gidişle. Ardından tekrar mesajlarınızla artık programın son bölümünde huzurlarınızda olacağız.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Efendim vaktin sonuna geldik ama mesajları okumadan gidemeyiz tabii ki. Selamünaleyküm Çankırı'dan Lokman. Çankırımıza da selam olsun. Sıradaki eser canım, ailem, Afife, Ecrin, Elif, Abdülhamit'e ve Diyanet Radyo ailemize armağan ediyoruz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim, hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Karaman'dan en kalbi selamlar, Allah razı olsun efendim. Ve aleyküm selam. Mümin Can'dan sıradaki eseri sizlere ve Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Selam ve dualarla alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Karaman'a da bolca selam olsun. Oradaki bütün gönül dostlarımıza, dinleyenlerimize sevgiler, muhabbetler gönderiyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. Şöyle hemen bir bakalım. Neredeyiz? Herkese hayırlı akşamlar. Samsun'umuzu yoklamada yok yazmayalım. Bence de yazmayalım. Geldiniz mi efendim? Samsun geldi mi? Buralarda mı Samsun? Burada, evet. Mustafa Yıldız Doğan yorumuyla Türkiye meselini yayınlarsanız memnun oluruz. Samsun'dan Cemalettin hocamız. Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgiler, muhabbetler. Güzel Samsun'um. Güzel memleket. Selam olsun. Selamünaleyküm. Ekrem Güzel ben. Aleyküm selam efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Alper'den Ayasofya eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Mesajların yoğunluğuyla gönderemiyorum diyor efendim. Mesaj geldi mi sizden bize? Eskişehir'e selamlar gönderdik. Selamlarımızı bekliyor Eskişehir. Selamlarımızı gönderdik tabii ki Eskişehir'e. Biraz önce gönderdik. Teşekkür ediyoruz her birinize. Allah razı olsun. Efendim geldik programımızın sonuna. Yoğun alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Mevla razı olsun her birinizden. Dualarınızda olmak isteriz efendim. Gazze'miz, Filistin'imiz, canımız Türkiye'miz, mazlumlar, mağdurlar her daim dualarımızdalar. Rabbim her daim yar ve yardımcımız olsun. Mevlam güzel bir gün, güzel bir ömür nasip eylesin her birimize. Her birimizde Allah'ın izniyle ve inşallah Mevlamızın razı olduğu kullarından olalım efendim. Akşamınız bereketli olsun, huzurlu olsun. Pazartesi sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programında buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Programımızın son eseridir. Bizden size, tüm dinleyicilerimize armağanımız olsun. Hoşça kalınız efendim. Allah'a emanet olunuz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek.

Biz de sizi dinliyoruz. Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Günün duası.
1: Hazreti Peygamber eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin her türlü şerden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden yalnız sana sığınıyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği şeyleri senden istiyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden ben de sana sığınıyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır eylemeni istiyorum.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

erdemi değersiz sayma. Bilgi ve erdem kazan. Onlara hürmet göster ki bu erdem de sana hürmet sağlasın. Bilgi edin, anlayış kazan. Zamanı gelince bilgi sana iyilik getirir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: İbrahim Nemrut'un karşısında. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim'in hikayesinde putların kırılmasından sonra Nemrut artık tevhid inancının tam karşısındaydı. Putları kırdıktan sonra İbrahim çok uzaklaşmamıştı. Tefekkür etmek için zaman zaman üzerine çıktığı tepede oturuyordu. Onu bulmaları zaman almadı. Yüzlerce asker etrafını sardı. Askerler onu çembere alıp puthaneye getirdiler. Bu arada Nemrut da olaydan haberdar olmuş, puthaneye gelmişti. Kırılan putlar olduğu yerde bekliyordu. Balta da hala büyük putun boynunda asılıydı. Nemrut İbrahim'i halkın karşısında sorguya çekmeye başladı. Ey İbrahim, yıllar önce senin kafanı ezmeliydim. Bana yalancı dediğin o gün başını ezmeliydim. Söyle bakalım, tanrılarımıza bunu sen mi yaptın? İbrahim bu soruyu zaten beklemekteydi. Şimdi öyle bir cevap vermeliydi ki dinleyenler putların kırılmasından daha çok şaşırmalıydı. Önceden tasarlayıp hazırladığı sözleri bir bir söylemeye başladı. Bunun için mi beni buraya getirdiniz? Burada şu kadar insan varken bunu bana mı soruyorsunuz? Boynunda balta asılı büyük putu göstererek, belki bu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa ona sorun. Putları kimin kırdığını o size söylesin. Baksanıza, balta onun boynunda asılı. O yapmış olmasın sakın. Putlara sormak mı? Bu olacak şey mi? Putlar konuşamazdı ki. Yıllarca tapmakta oldukları putların ne kadar aciz olduğunu bir an için anlar gibi oldular. Gerçekten haksız olduklarını düşüneceklerdi ki yeniden eski sapkınlıklarına döndüler. Nemrut konuşmaya devam etti. Bunların konuşmayacağını andolsun sen de bilirsin. İbrahim beklediği zamanın geldiğini anladı ve onlara gereken cevabı verdi. O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda veya zarar vermeyecek şeylere ne diye tapıyorsunuz? Yazıklar olsun size ve taptığınız o taş parçalarına. Hala akıllanmayacak mısınız? İbrahim Nemrut'u devre dışı bıraktığı bir inanç sisteminden söz ediyordu. Nemrut bu düşüncelerin halkın aklına yatması halinde kendi saltanatının silinip gideceğini bilecek kadar zeki bir adamdı. İbrahim'i oracıkta öldürtebilirdi. Ama bunu yaparsa insanların şüphelerini gidermek yerine onların daha da yerleşmesine ve derinleşmesine sebep olabilirdi. Tartışarak İbrahim'i yenebilirse onun sözleri unutulup gidecekti. Hatta Nemrut bu vesileyle yerini daha da sağlamlaştıracaktı. Söyle bakalım İbrahim, senin Rabbim dediğin Allah ne yapabiliyor ki bizim putlarımızı reddedip onu tercih ediyorsun? İbrahim herkesin anlayabilmesi için tane tane konuşarak şöyle dedi. Benim Rabbim her şeye gücü yetendir. Canlı, cansız, gördüğünüz bütün varlıklar onun eseridir. Onun izni olmadan bir yaprak bile kımıldayamaz. Hayat da ölüm de onun elindedir. Nemrut İbrahim'in bu sözü üzerine bir kahkaha attı. Bu mu senin Rabbinin yapabildiği? Öldürmek ve diriltmek ha? Ben bunu her gün yapıyorum zaten. Oradakiler Nemrut'un ne demek istediğini pek anlayamadılar. Onun bir kişiye hayat verebildiğini ne görmüş ne de duymuşlardı. Bu sözün arkasından ne çıkacağını merak ederlerken Nemrut adamlarına zindandan iki kişi getirmelerini emretti. Az sonra elleri zincirlenmiş, korkudan gözleri fal taşı gibi açılmış iki adam getirdiler. Başlarına ne geleceğinden habersiz tir tir titriyorlardı. Nemrut onlardan birisini işaret ederek, "Çözün bakalım bunun ellerini." Adamın ellerini derhal çözdüler. "Gel bakalım yanıma," dedi Nemrut. Adam yavaşça yaklaştı. Nemrut yardımcısından bir kese altın alıp adama fırlattı. Adam keseyi havada kaparken Nemrut sinsi sinsi gülerek, "Seni affediyorum, gidebilirsin," dedi. Oradakiler bununla ne demek istediğini tam olarak anlayamamışlardı. Nemrut bu defa ikinci adamı yanına çağırdı. İkinci adam heyecanla yaklaştı. O da kendisine fırlatılacak keseyi tutmaya hazırlanıyordu ki Nemrut belindeki kılıcı aniden çekerek bütün gücüyle adama doğru savurdu. Zavallı adam kanlar içinde yere serilirken ortalık yine Nemrut'un kahkahasıyla çınladı. "İşte görüyorsun, ben de senin Rabbin gibi öldürebiliyor ve hayat verebiliyorum." İşte birisi yerde ölü halde yatarken diğerinin hayatı kurtuldu. Orada bulunanlar Nemrut'un bu sözlerini alkışladılar. Nemrut çok kurnazca bir oyunla halkının aklını çelmeye çalıştı. Tam olarak tatmin olmasalar bile Nemrut'un bu hareketi şimdilik vaziyeti kurtarmaya yetiyordu. İbrahim bunu bekliyordu. Çünkü Nemrut sürekli bu tür hareketleri öldürme ve diriltme gibi gösteriyordu halka. Tartışma yavaş yavaş İbrahim'in istediği noktaya geliyordu. İbrahim yine halkın duyup anlayabileceği şekilde tane tane konuşmaya başladı. "Ya öyle mi? Demek sen de Rabbimin yapabildiklerini yapabiliyorsun. Peki Rabbim her sabah güneşi doğudan çıkarır ve akşam olduğunda onu batıdan batırır. Yapabiliyorsan sen de bunun tersini yapsana." Nemrut ne diyeceğini bilemedi. Böyle bir şeyi aklının ucundan bile geçirmemiştim. Birkaç dakika önce lehine çevirdiğini zannettiği durum tamamen aleyhine dönmüştü. Artık İbrahim'i konuşarak veya zekasıyla alt edemeyeceğini anlamıştı. İşi tekrar zorbalığa döktü. "İbrahim'in tanrılarımızı böyle aşağılamasına izin vermeyeceğim. Bu hareketleri cezasız kalmayacak. Onu mutlaka cezalandıracağım. Çok ağır bir ceza ile onu cezalandıracağım." Nemrut o zamana kadar verilmemiş bir ceza düşündü. Hapis, kırbaçlama, ayaklarından asma basit gelirdi. Bu öyle bir ceza olmalıydı ki bir daha İbrahim gibi düşünenler bir şey söylemesinler. İbrahim'in sözlerinden etkilenenler de bu cezayla iyice sindirilmiş olurdu. Birdenbire aklına çok parlak bir fikir geldi. "Buldum. Bugüne kadar ilahlarımıza İbrahim gibi hakaret eden çıkmamıştı. Biz de İbrahim'e bugüne kadar kimseye vermediğimiz bir ceza vereceğiz. Onu diri diri ateşte yakarak cezalandıracağız. Dağlar kadar yüksek bir ateş tutuşturalım. Dumanı dünyanın öbür ucundan bile gözüksün. Putlarımıza zarar vermenin ne demek olduğunu bütün alem öğrensin." Yüzleri hayret ve korku dolu bir ifade sardı. Böyle bir ceza daha önce hiç duyulmamıştı. İnsanlar gayri ihtiyari birer adım geri çekildiler. İbrahim ortada tek başına kaldı. İnsanların korkmalarına karşılık o istifini bozmadan dimdik duruyordu. Önemli olan insanların aklına putların ilah olamayacağını sokmaktı. Bunu kısmen başarmıştı.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.

0: Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Selatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram alemlere rahmet efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına olsun. Efendim akşamınız güzel olsun, hayırlı olsun. Diyanet Radyo'ya gül niyaz programına hoş geldiniz. Biz sizleri hoş bulduk. Sizler de programımıza bir kez daha söylüyoruz. Hoş geldiniz efendim. Kanunda Emin Bayram'ı dinleyeceğiz bu akşam. Çello'da Yiğit Ateş, Ud'da Hüseyin Yıldız var. Teknik masamızda Samet Korkut bizlere eşlik edecek. Yapımcımız Reyhan Sevinç hanımefendi de sizlere selamlarını iletiyorlar. Ve her programda olduğu gibi biz bir haftalık aranın ardından kendisini özledik, yorumunu özledik, sesini özledik. Doktor Agah Terzi üstadımız bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim'ciğim. Gerçekten artık cuma günü gelmesini ben de iple çekiyorum. Çünkü burada hem dinleniyorum, hem arkadaşlarımla birlikte müziği icra ediyorum, hem de seninle muhabbet ediyorum. Gül Niyaz programı gerçekten bana iyi geliyor. İnşallah dinleyicilerimize de.
0: Hepimize iyi geliyor. Ruhlara şifa. Musikimiz, sohbetimiz, dinleyenlerimiz de memnun olduklarını hem sosyal medya üzerinden bizlere iletiyorlar mesajlarıyla, yorumlarıyla. Sağ olsunlar bizi orada da yalnız bırakmıyorlar. Diyanet Radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip etmeyen dinleyenlerimiz varsa takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Yine oradan görüşlerini, düşüncelerini programımızla alakalı ya da Diyanet Radyomuzun diğer programlarıyla alakalı düşüncelerini, görüşlerini paylaşabilirler bizlerle birlikte. Zaten hali hazırda gerçekten bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dinleyicilerimiz fazlasıyla tatif ediyorlar. Kendilerine buradan bir kez daha bu vesileyle şükranlarımızı iletiyoruz. Efendim bu bölümde yine kıymetli bestekarlarımızın hayat hikayelerini, onların klasik Türk müziğinde, Türk musikisinde o bayrak yarışındaki yerlerini yine ele almaya, konuşmaya gayret edeceğiz. Bu bölümde hangi bestekarımız radyomuza konuk olacak?
1: Bu bölümde bir derviş bestekar var. Evet. Hüseyin Sevilci.
0: Evet.
1: Yani Hüseyin Sevilci derken bile böyle bir gönlüm şenleniyor, gönlüme dokunuyor. Direkt kalbimin ezik tarafında Hüseyin Sevilci var. Yani tam bir derviş muhabbetiyle musikiyi icra etmiş, samimiyetiyle müzik icra etmiş bir isim Hüseyin Sevilci. Bugün onu yad etmeye çalışalım, onu anmaya çalışalım inşallah.
0: Evet, o zaman hemen sorumu soruyorum. Hüseyin Sevilci kimdir?
1: Hüseyin Sevilci 19. yüzyılın sonu, 1894 diye bilgi var ama tabii bu bilgiler birkaç yıl aşağı yukarı olabilir. İstanbul Fatih'te, Şehremini'de. Tam benim doğduğum yer. Ben de İstanbul Fatih'te, Şehremini'de doğdum. Aynı yerde doğmuşuz üstadla. Şehremini'de doğduğuna dair kayıtlar var. Babası İhsan Bey ve annesi Amine Hanım. Annesinin saray mevlid hanlarından olduğuna dair bilgiler var. Okurlar soyadını almış olsa da hiç kullanmamış. Yani Hüseyin Okurlar'dır aslında ama biz onu Sevilci Hüseyin Efendi diyebiliriz.
0: Soyadı Okurlar öyle
1: evet.
0: Değil mi? Peki niye Sevilci?
1: Niçin Sevilci? Şimdi oraya gelelim. Küçük yaşta Kasımpaşa'daki Hüsamettin Efendi dergahının posni işini Muhammed İzzet dede de aynı zamanda amcası oluyor. Uşşakî ona biat ederek onun delaletiyle Uşşakiye tarikatına intisap ediyor. Evet. Böylece 8-10 yaşlarından itibaren Muharrem ayında, Mahı Muharrem'de babası ve kardeşi ile birlikte sırtlarında bir meşinden elbise, nasıl diyeyim, yani sadece sırtlarını taşıdığı su yükünü hafifletecek
0: sert bir elbise,
1: sert bir elbise, meşinden bir elbise, omuzlarında su kırbası, ellerinde tombak, böyle kaseler olur. Bunlarla su içirmek için, yani o kaseler. Sokak sokak dolaşıp Mersiye ve ilahiler okuyarak su dağıttığından
0: Allah Allah.
1: Sevilci olarak tanınıyor. Sevilci Hüseyin olarak tanınıyor ve ömrün sonuna kadar da böyle gidiyor. Soy ismini hiç kullanmamış.
0: Saka değil, Sevilci.
1: Sevilci.
0: İkisi arasında fark var öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Birisinde bir tarafta Allah rızası da göz önünde. Çok güzelmiş. Okurlar soy ismini hiç kullanmıyor.
1: Hiç kullanmamış. Mersiye ve ilahilerle Muharrem ayında su dağıttığı için Sevilci olarak yad ediliyor.
0: Hani derler ya ismiyle müsemma diye. Evet. Tam isabet öyle değil mi Hüseyin Sevinç Usta? Evet. Peki kimdir? Devam edelim mi?
1: Bilhassa Uşakiye tarikatına mensup olduğu için tarikat ve tekke musikisine aşina bir isim. Doğaçlama, yürekten gelen besteleriyle tanınmış, kalplerde yer etmiş bir isim. Birçok musikişinas Hüseyin Sevilci bestelerini okuyor. O kadar çok meşhur eserleri var ki. Ben şimdi bunları burada saysam, ha Sevilci Hüseyin bu muymuş diyeceksiniz. Güzel Aşık Çevrimizi mesela.
0: Allah.
1: Gül yüzünü rüyamızda görelim ya.
0: Güzel Aşık Çevrimizi.
1: Güzel Aşık'ı programın sonunda seslendirelim diye istiyorum. Daha birçok eser, Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmazlar mı, Vasıl Olmaz Kimse Hakkı mı, birçok eser aslında şu anda dini musiki camiamızda belki şiir tarafında Yunus Emre eserleri ağır basarken beste tarafında da Hüseyin Sevilci besteleri belki ilk sırada yer alabilir. En azından benim seslendirdiğim eserler arasında ilk üçte Hüseyin Sevilci besteleri vardır.
0: Hüseyin Sevilci'den bahsederken ben biliyorum ki bir icracının, bir yorumcunun dinlenme vesilesi eseri icra etmektir, öyle değil mi? Sohbetimize böyle güzel bir virgül bırakıp bir Hüseyin Sevilci bestesi dinleyelim mi?
1: Tabii ki.
0: Hangisi acaba?
1: Rast makamında çok güzel bir bestesi vardır. Bağı Aşkın Andelibi Hazreti Üftade'dir. Bu eser Aziz Mahmut Hüdayi'nin Şeyhi Üftade Hazretlerine ithafen yazdığı bir şiir.
0: Doktor Agah Terzi icrasıyla dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız, Gülniyaz programındasınız. Güftesi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ait güzel bir eseri Hüseyin Sebilci bestelemiş. Doktor Agah Terzi de az önce ne de güzel icra etti. Ağzınıza sağlık üstadım.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bu eserleri günümüze ulaştıranlardan.
1: Evet, onlardan bir tanesi zaten bestekarı Hüseyin Sebilci. Hakkında konuşmaya devam edelim mi?
2: Tabii, Hüseyin Sebilci'nin yaşadığı dönemden bir bahsetmemiz lazım. Evet. Saadettin Kaynak'ta da bahsetmiştik. Dünya
1: bir geçiş
2: savaşı,
1: dönemi, bir savaşlar.
2: Balkan Harbi peşine Birinci Dünya Savaşı ve askere alınmalar.
1: Evet.
2: Bir askerlik dönemi var bu bestekarların. Sebilci Hüseyin Efendi'nin de bilhassa 1913'teki Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı'nda da askerde bulunduğunu biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda gönüllü Mevlevi dervişlerinden oluşan bir alay var. Mücahidini Mevleviye diye.
1: Nedir, bir daha tekrar edebilir miyiz? Mücahidini Mevleviye, bunlar
2: tabii.
1: Gönüllü
2: evet, gönüllü olarak askere katılan
1: dervişler.
2: Dervişler.
1: Evet.
2: Mevlevi tarikatına
1: Mevlevi
2: mensuplar.
1: Dervişler.
2: Bu alaylar içerisinde farklı hizmet edenler var. Kimisi mutriban olarak buralarda marş muallimliği yapıyor. Kimisi direkt silahını alıyor, cephede savaşıyor. Böyle görevleri var. Hüseyin Sebilci de bu Mücahidin Mevlevi alaylarının birinde mutriban grubunda Halep'te ve sonra da Şam'da marş muallimliği ile görevlendirilmiş. Burada askerlere marş öğretiyor. Onların askerliklerinde hem şecaatlerini, cesaretlerini arttırmak için hem de moral motivasyon olması için. 5 yıllık askerlik yaptıktan sonra, ki askerlik 5 sene, o zamanki vatan meselesi bugünkü gibi 6 ayda 1 senede bitmiyor askerlik. 5
1: evet.
2: yıllık askerliğinden sonra, geri döndükten sonra 1925 yılına kadar, ki 1925 Tekke'lerin kapandığı yıl, 1925 yılına kadar Tekke'de zakirlik görevine devam ediyor. Tam bir derviş hayatı yaşıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da kıymetli üstadlardan ders alıyor. İşte Kemani, Memduh olsun. Bunlarla birlikte eserler icra ediyor. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da fasıl topluluklarında da fasıl icra ediyor. Hanendelik yapıyor. Bilhassa 50'li yıllardan sonra, yani 1950'lerden sonra, Sebilci dediğimizde bizim asıl hafızamızda yer eden kısmı budur. Mersiye Hanlık kültürünün yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttuğu bir ortamda katıldığı mevlit ve merasimlerdeki icralarıyla tanınmaya başlıyor.
1: Tam da burada hemen soralım. Belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Hatta ben de öğrenmiş olayım. Mersiye Hanlık nedir?
2: Mersiye Hanlık aslında Mersiye denen bir şiir, edebi tür vardır. Birisinin ölümünün ardına yazılan şiirlere Mersiye denir, ama buradaki Mersiye kastettiğimiz Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetiyle ilgili yazılmış şiirlerdir. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetine dair yazılan mersiyeleri icra etmeyle tanınmış bir isim.
1: Hüseyin Sebilci 8 yaşından itibaren hatta bunu yapıyor, öyle değil mi? Soyadı
2: evet.
1: da bazı programımızın başında bahsetmiştik. Sebilci Muharrem ayındaydı.
2: Evet.
1: Sırtında su sebilleriyle gezip bir yandan mersiyeler
2: evet.
1: söyleyip bir taraftan su dağıtıyor mahalle aralarında, sokaklarda. Sebilci ismi de buradan geldi. Ben tam açıklamanızın arasına Mersiye Han nedir diye girdim. Buyurun, siz
2: çok iyi yaptınız çünkü değinmek lazım. Şimdi Mersiye bilhassa tekke musikimizde Muharrem aylarında okunan bir form. Muharrem ayı dışında Mersiye okunmaz.
1: Evet.
2: Yani böyle bir gelenek var. Bunu da biraz evvel Muharrem ayında su dağıttığından bahsetmiştik. Sırtında kırbalar, meşin elbiselerle. İşte orada da aslında mersiyeler okuyarak su dağıtıyor. Tabii bu 1950'li yıllardan, biraz evvel bahsettiğim gibi kültür biraz daha geri kalmaya başladı. Ve bu dönemde de Mevlid Hanlığı'yla tanınmaya, ön plana çıkmaya başladı. Çok kendine mahsus bir icrası olan bir zat. Bir kaynakta okudum ki sesi çok parlak olmamakla birlikte çok üstün bir icra kabiliyeti var diye yazmış. Ben bu kaynağa şahsen katılmıyorum. Sesi bence çok güzeldi. Dinleyenlerimiz kendi sesinden de inşallah kayıtlarımız varsa paylaşırız. Çok güzel, parlak, hüzünlü bir sesi olan Hüseyin Sebilci'nin icraları, besteleri kadar güzeldi.
1: Yani dervişliği sesine de yansımış
2: tabii,
1: mı diyorsunuz?
2: O yürekten, gönül telinden okumasıyla meşhur bir isimdi.
1: Hemen bir eserini daha icra edelim, dinleyenlerimizle buluşturalım mı?
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Rast ilahi diye evet, önümde bir not var. Gaflet uykusunda yatar uyanmaz, can gözü kapalı, gafilen çoktur.
2: Evet, çok güzel bir rast ilahidir. Bir nefes diyebileceğimiz Genç Abdal'ın bir şiiri. Arkadaşlarımızla seslendirelim inşallah.
1: Dinliyoruz efendim.

0: Gülniyaz.
1: Efendim Gülniyaz programında bestekar Hüseyin Sebilci'nin hayat hikayesinden dem vurduk. Onun bestelerini sizlere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Daha doğrusu kıymetli üstadımız Doktor Agah Terzi, kıymetli sanatkarlarımız kanunda Emin Bayram, cello'da Yiğit Ateş, ud'da Hüseyin Yıldır o güzel nameleri, o güzel notaları bizlere ulaştırıyor. Doktor Agah Terzi'nin de o gönüllere şifa yorumuyla, sesiyle dinlemeye devam ediyoruz. Ağzınıza sağlık üstadım.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın da ağzına gönlüne sağlık. Eğer ki sürçülisan ediyorsak affola. Çünkü Sebilci bestelerinin farklı varyasyonları da var. Burada ben söylemek istiyorum. Aynı eserin iki tane notası olabiliyor. Birinde ufak nüans farklarıyla. Bunun sebebi de hazır yeri gelmişken söylemek istiyorum. Sebilci Hüseyin Efendi bir eseri bir mecliste okuduktan sonra alınan kaset kayıtlarından bunu biliyoruz. Daha sonra aynı eseri başka mecliste okuduğunda bazen ufak tefek farklılıklarla okuyor. Yani minik ufak namelerle, yani aynı genel çerçeve, genel çerçeve ve melodi akışı aynı olmakla birlikte ufak tefek farklılıklar var. Biz de bazen eserleri icra ederken bunlara bakıyoruz. Farklılıklar olabiliyor. Bu sebeple sürçülisan ettiysek affola diyelim.
1: Efendim sizinki de bir sürçülisan değildir. Hüseyin Sebilci'nin de değildir diye düşünüyorum. Bu bir zenginlik değil midir? O anda o dervişan ruhuyla Hüseyin Sebilci'den bahsediyorum. Evet. O hislerle belki o anda kendinden bir şeyler katmış olabilir mi? Ne dersiniz?
2: Tabii ki, kesinlikle ben bu yönde düşünüyorum. Bu arada Hüseyin Sebilci'nin düzenli bir musiki eğitimi olmamış. Ancak aldığı orta seviyedeki derslerle kendini yetiştirmiş. Aynı Saadettin Kaynak'ta bahsettiğimiz gibi. Burada kendi yeteneğini, kendi Rabbimin verdiği o, nasıl diyeyim, hazineyi bir şekilde kendi gayretleriyle geliştirmiş. Tabii burada Bahariye Mevlevi Hanesi'nde Şevki Dede'den, amcası Muhammed İzzet Dede'den, Kasımpaşalı Mehmet Celalettin Efendi'den de aldığı dersler önemli mahiyettedir. Tabii burada gençlik yıllarında Tophane'deki Kadirihane, Kasımpaşa'daki Ali Ayni Baba Tekkesi, Karagümrük'teki Cerrahi Asitanesi olmak üzere birçok tekkede de zakirlik yaptı. Aslında burada zakirlik yaparken aynı zamanda birçok oraya başka musiki işinaslar da geliyor. Başka zakirler de geliyor. Onlardan da bir musiki alışverişi oluyor. Evet. Yani kulakta farklı şeyler oluşuyor.
1: Amcasıydı değil mi Uşaki Tarikatı şeyhi diye bahsetmiştiniz.
2: Evet.
1: Peki oradan Uşaki Tarikatı ile bağlı olduğu, müntesip olduğu bu tarikatla alakalı bir eseri var mı?
2: En meşhur eserlerinden birisi diyebilirim. Bu farklı iki güfteyle okunuyor. Birisi vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmayan. Biri de eserin aslı, yani aslında vasıl olmaz o esere giydirme yapılan bir eser. Vasılı feyze hudayız halveti uşakıyız diye uşak makamında bir ilahi.
1: Peki biz hangisini dinleyelim?
2: Biz orijinali dinleyelim. Orijinali. Çünkü biz Gülniyaz Musiki topluluğu olarak diğer halini çok seslendirdik.
1: Evet.
2: Vasılı Feyzi Hudayiz halinde de şimdi seslendirelim inşallah.
1: Gülniyaz programında Doktor Agah Terzi icrası ile dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Kıymetli sazendelerimize teşekkür ediyoruz ve Doktor Agah Terzi o güzel yorumuyla bizlere ulaştırdı. Vasılı Feyzi Hüdayız Uşak Makamı bu ilahi bestesi Hüseyin Sebilci'ye ait. Hüseyin Sebilci'yi andık, onun hayat hikayesinden dem vurduk. Bu bölümünde sonuna geldik yavaş evet, yavaş.
2: Birkaç bir şey hatırlatmak istiyorum.
1: Buyurunuz,
2: atlamadan lütfen. Geçmek istemiyorum lütfen. Bölümümüzde. Hüseyin Sebilci'nin ilk başta söylediğim gibi derviş meşrebi çok ön plandaydı. Nazik ve mütevazi bir kişiliğiyle. Yani mahfiyet de diyebiliriz artık, yani dervişlikte bir makam olarak. Bu nezaketli, mütevazi kişiliğiyle tanınan Sebilci nota bilmemesinden bahsettiğimiz gibi ama çok kuvvetli bir usul bilgisine sahip bunun karşılığında. Usulleri çok iyi bilir. Eserleri okurken de bu usul bilgisi üzerine eserleri bestelediği için kendine özgü gırtlak nameleriyle süsleyerek, makam geçkileriyle adeta kendine mahsus bir tavır ortaya koydu. Özellikle tekkelerdeki zikir esnasında perde kaldırma dediğimiz tatbik edilen bir uygulama var. Zikir esnasında perde kaldırma, kaside okuma üslubudur. Bu tavrı çok iyi uygulayan bir isimdi Hüseyin Sebilci, Allah rahmet eylesin. Bu vefatına kadar, artık 50'li yıllarda bahsettik mevlitan olarak meşhur olduktan sonra, bu dakikadan sonra vefatına 1967 yılına kadar Konya'da mevlit merasimlerine iştirak ederek orada elinden dilinden istifade eden insanlara musikiyi sunmuştur. 1975'te de Üsküdar'da evinin kapısının önünde ansızın vefat etmiş.
1: Allah Allah.
2: Kaynaklarda bu şekilde yazıyor. Daha sonra Hazreti Karacaahmet mezarlığında, Karacaahmet Mescidi'nin bulunduğu adada defnediyorlar. Cenazesi de Sahaflar Şeyhi olarak bilinen Muzaffer Ozağ'ın bizzat yönettiği tasavvufi geleneklerle yapılan bir cenaze merasimi olarak yapılmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim mekanını cennet eylesin, makamını âli eylesin diyelim.
1: Amin. Dervişhane yaşanmış bir hayat. Dervişhanede noktalanmış ve müziğine, eserlerine de bu ruh hali yansımış. Hatta sizin de bahsettiğiniz gibi sesine bile yansımış, icrasına da yansımış. Her ne kadar bazıları sesi çok iyi değil dese bile o gönüllere işleyen namelerini çok rahat bir şekilde duyabiliyoruz. Hüseyin Sebilci'ye sizin de dediğiniz gibi Rabbim rahmet etsin.
2: Amin.
1: Bu amin. Bayrak yarışında klasik Türk müziğimizin günümüze kadar, musikimizin günümüze kadar ulaşmasında önemli katkılar sağlamış kıymetli bir bestekarımızdı. Onun hayat hikayesini dinleyenlerimizle paylaştık, eserlerini de paylaştık. Ama bir şeyi unutmadık kıymetli üstadım. Programın başında bir söz verdiniz bana.
2: Evet.
1: Ve dinleyenlerimize acaba o güzel eseri dinleyebilecek miyiz? Güzel Aşık Cevrimizi diye başlayan.
2: Evet. Sebilci Hüseyin Efendi işte böyle bir zattı. Belki de dini musikimizde şu anda günümüzde en bilinen ilk beş eser arasında sayabilir miyiz Güzel Aşık Cevrimizi?
1: Kesinlikle.
2: İşte böyle bir eser bize bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Güftesi Pir Sultan Abdal'a
2: Pir Sultan Abdal'a ait. Evet.
1: Efendim bu güzel eserle sizlere programımızda, bu bölümümüzde veda ediyoruz. Haftaya yeniden inşallah biz burada mikrofon başında olacağız. İnşallah sizler de radyolarınızın başında olursunuz. Yeniden sizlerle birlikte olmak, yeniden kıymetli bestekarlarımızın hayatlarını, onlardan günümüze ulaşan kıymetli besteleri sizlerle paylaşmak isteriz. Mikrofon başında ben İbrahim Bildir. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar sizlere eşlik etmeye çalıştım. Doktor Agah Terzi'nin o verdiği kıymetli bilgilerle ben de bir şeyler öğrenmeye çalıştım ve o icrasını, yorumunu dinledim. Kanunda Emin Bayram bizlerle birlikteydi. Çello'da Yiğit Ateş'i dinledik. Ut'ta Hüseyin Yıldır bizlerle birlikte. Teknik masada Samet Korkut bizlere eşlik etti. Ellerine sağlık diyoruz onun da. Yapımcımız Reyhan Sevinç hanımefendi de sizlere bir kez daha selamlarını iletiyor. Aracı olalım. Doktor Agah Terzi üstadım, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Allah'a emanet olunuz.
2: Eyvallah.

0: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kaza ve kader gökten baş çıkarınca bütün akıllar kör olur, sağır olur. Kaza gelip çatınca balıklar kendilerini denizden dışarı atar. Yerde kurulmuş bir tuzak, havada uçan bir kuşu bile yakalar. Sen kaza ve kadere uğradıktan sonra başkasına sığınırsan, hiçbir hile seni oradan kurtaramaz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: emanelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
2: İnsan alçak gönüllü, yumuşak huylu, tatlı dilli olmalıdır. Kendisine dikkat etmeli, aşırı gitmemeli. Kötü ve çirkin işlere yaklaşmamalıdır. Derip biriktirdiği malını, zenginliğini yerli yerinde harcamalı, yaşayışını, işini, davranışlarını düzenlemelidir.

0: 讯。
1: Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Şahinler, ben Çubuk'tan Hatice. Uğur Işılak'tan Geçilmez parçasını çok sevdim. Çocuklarım ve Diyanet Radyo dinleyenlerin için istiyorum.
1: Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez.

Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Ben Yozgat'tan arıyorum. Hasan Sandık'tan İsmailce isimli ilahisini istiyorum. Bunu bütün İslam alemi için istiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.

Radyo. Ben Ankara'dan Eslem. Güzel ilahilerinizi her zaman dinliyorum. Beyser Karan ilahisini canım dedim için istiyorum. Keyifli dinlemeler.

0: yayınlar Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Rabia.
1: İyi yayınlar Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Saadet. Sıradaki ilahiyi oğlumla kızıma gönderiyorum.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf. Kur'an kursuna devam eden ve 9. cüze geçen canım yeğenim için Mehmet Kemiksiz Üstad'dan bir eser istirham ediyorum. Yayınlarınızı keyifle takip ediyoruz, muhabbetle takip ediyoruz. Allah'a emanet olun, Allah razı olsun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan sizleri dinliyoruz. Ben Büşra. Zahit Bizi Tan Eyleme eserini istiyorum. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese keyifli dinlemeler.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Sami Yusuf'tan bir eser çalarsanız sevinirim. Canım torunum için gelsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, Kur'an Arap diliyle olduğuna göre acaba sadece bu dili konuşanlara mı indirildi? Ateistler tam da bu noktadan Kur'an'ı eleştiriyorlar. Kur'an'ın Arapça olması onun belli bir kavme aidiyetini gösterir diyorlar. Arapça olarak Mekke'ye indirilen bir kitabın evrensel olması ve bütün insanlar için bağlayıcı olması nasıl açıklanabilir?
2: İlk okuduğumuzda ciddi bir soruyla karşı karşıyayız gibi görünüyor. Hatta bazıları bu soruya cevap verilemeyeceği vehmine kapılmışlar. Bunlar ya dünya tarihini bilmiyorlar ya da bizim bilmediğimizi sanıyorlar. Bütün milletleri Amazon ormanlarında yeni bulunmuş kavimler gibi düşünüyorlar. Eğer böyle olsa haklı olabilirler. Ama böyle değil. Yüzyıllardır insanlar birbirleriyle iletişim ve etkileşim içinde. Irklarının ve dillerinin farklı olması bu iletişim ve etkileşime engel teşkil etmemiş. Sosyolojide kültür değişimi diye bir kavram var. Kültür değişimi, milletlerin hatta medeniyetlerin birbirinden etkilenmesi, yani bir kültür alışverişidir. Medeniyet tarihçileri, hiçbir kültür ve medeniyetin sıfırdan kurulamayacağını, aralarında geçişlerin kaçınılmaz olduğunu kabul ederler. Medeniyetlerin en önemli kurucu gücü ticari faaliyetlerdir. Ticaret ise bir alışveriş işidir. Nitekim ticari faaliyet alanı geniş olan milletlerin medeniyet kurmada önce oldukları bir gerçektir. Ticaret sadece somut mal alımı değil, aynı zamanda kültür ve medeniyet aktarımıdır. Bu değişim olumlu olduğu gibi olumsuz da olabiliyor. Söz gelimi Mekke'nin dışarıdan gelen farklı milletlere mensup insanlar tarafından kurulması, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in getirdiği hak dini benimsemeleri olumludur. Sonrasında ticari yolculuklarda diğer millet

0: mescitlerde gördükleri putları Mekke'ye taşıyarak putperestliği kabul etmeleri de olumsuzdur. Daha eskiye gidersek Mekke insansız bir bölgeydi. Sonradan yerleşim alanı oldu. Hak din oranın ilk diniydi. Ticari ilişkiler sonucu etkilenmeyle putperestlik oluştu. Bütün bu gelişmelerin hiçbirine dil ve millet farkı engel olmadı. Bir de kılıç zoruyla İslamlaşma iddiası var. Bunun doğru olmadığının kanıtı Uzak Doğu Müslümanlarıdır. Malay Adaları başta olmak üzere Hindistan'ın okyanus kıyılarına İslam dini ticaret yoluyla gitmiş ve yayılmıştır. Bu milletler o günde bugün de Arapça konuşmuyorlar. İşte bu dil farkının evrenselliğe engel olmadığının açık kanıtıdır. Müslümanlar fethettikleri yerlere bir dil dağıtmasında bulunmadılar. Ama batılı zorbalar işgal ettikleri bölgelere kendi dillerini zorla kabul ettirdiler. Bugün hala sömürgeden çıkmış birçok ülkede batılı dillerin resmi olması bunun göstergesidir. Günümüzde evrensel kabul edilen dillerin arka planında sömürge zulmünün olduğu bir gerçektir.
1: Hocam, biz Türkler demiştik, siz bütün milletleri saydınız.
0: İslam sadece Türklere değil, bütün milletlere gelmiş bir dindir. Türkler özelinde de konuşsak aynı sonuç ortaya çıkar. Türklerin varlık ve tarih sahnesine çıktıkları andan bugüne kadar dışarıdan etkilenmeden sadece kendi dil imkanlarıyla bir dine sahip olduklarını söyleyebilir miyiz?
1: Tam da soru bu.
0: Bu soruya net ve kesin cevap verebilmek için elimizde yukarıda söylediğimiz şekilde oluşmuş bir dinin olması gerek. Halbuki Türkler yerleştikleri bölgelere, karşılaştıkları milletlere göre din, kültür ve medeniyete sahip olmuşlardır. Türklerin sıfırdan kurup sürdürdükleri bir kültür ve medeniyetten söz edilemeyeceği gibi bir dinden de söz edilemez. Bu sadece Türkler için değil, Kürtler, Araplar, İngilizler, Yunanlılar için de geçerli. Hatta bütün medeniyetler için söz konusu.
1: Öyleyse hiçbir milletin tamamıyla kendine özgü ve özel bir dininden söz edilemez.
0: Öyle tabii ki. Tahrif edilerek bir ırkın dini haline getirilmiş Yahudiliği örnek gösteremez kimse. Hazreti Musa'nın sadece Yahudilere değil, aynı ırktan olmayan Firavun ve halkına da peygamber gönderildiği Kur'an'da belirtilir. Musa'yı ayetlerimizle Firavun ve çevresine gönderdik ve onlara şöyle dedi: "Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim." Ayeti buna delildir. Buna göre sadece bir millete ait kültür ve medeniyetten söz edilemeyeceği gibi dinden de söz edilemez. Çünkü İngiliz şair ve kültür adamı Eliot'un dediği gibi kültür dinin tecessüm etmiş halidir. Öyleyse kültürle din arasında doğal ve zorunlu bir iç içelik söz konusudur. Kültürü, dini ve medeniyeti birbirinden ayırmak çok mümkün değildir. Bugün Batı medeniyeti kaç ayrı dilin konuştuğu millet tarafından temsil ediliyor. Bu, İslam medeniyeti ve eski Roma medeniyeti için de geçerlidir. İslam, Hristiyanlık ve Budizm gibi geniş coğrafyalara yayılmış dinlere baktığımızda, bunların yayılmasında dilin engel olmadığı ortadadır. Ama bu dinlerin orijinal metinlerinin hepsi belli bir dildedir. Bunun sebebi de din belli bir kişiden, gruptan veya milletten neşet eder, yayılır ve evrensel hale gelir.
1: Aslında ideolojiler de böyle değil mi?
0: Ateistlerin neredeyse baş tacı ettikleri komünizm, sosyalizm ve anarşizm gibi ideolojilerin ilk metinleri belli bir dilde üretildi. Sonra tercümeler ve farklı dillerdeki yorumlarıyla yayıldı. Marx'ın İngilizce yazması bu ideolojinin Rusya'da kabul edilmesine engel teşkil etmedi. İnsan ürünü din ve ideolojiler için engel teşkil etmeyen dil farklılığının İslam için engel görülmesi ya cehalet ya da kasıtlı bir saptırma olsa gerekir.
1: İyi ama birçok ayette Kur'an'ın Arapça bir kitap olduğu ve Ümmül Kura denilen Mekke'de indiği söyleniyor.
0: Herhalde öyle söylenecek. Dünyadaki her olgu ve olayın bir başlangıç zamanı, başlama noktası ve başlama hali vardır. Buna göre Kur'an 14 asır önce Mekke denilen beldede Arapça olarak inmiş bir kitaptır. Bunlar Kur'an'ın sahihliğinin, gerçekliğinin ve ilk muhataplarının anlayacağı bir dilde indirildiğinin belgesidir. İlk iniş yerinin bir bölge ve dilinin bir kavmin dili olması onun evrenselliğine engel değil. Az önce de belirttik. Bu mantık, kültür ve medeniyet aktarımlarının, hatta milletler arası tecrübe aktarımlarının imkansızlığını iddia etme anlamına gelir. Bütün milletler, Amazon yerlileri gibi yaşamaya mahkum edilsin demektir. İnsanlar sadece insanlardan değil, hayvanlardan da çok şey

0: öğrendi ve öğreniyor. Söz gelimi Kabil, öldürdüğü kardeşini gömmeyi bir kargadan öğrendi. Karganın dilini mi biliyordu? İcatların birçoğunda hayvanların örnek alınması söz konusudur. Yüce Allah'ın Kur'an'ın sahihliğini, gerçekliğini ve insanlara hitap eden bir kitap olduğunu gösteren ayetlerini çarpıtıp, ondan tam tersi yerellik ve ırkçılık çıkarmak ancak inançsız bir zihnin eseri olabilir.
1: Kur'an'ın evrensel olduğunu nereden anlayacağız?
0: Öncelikle kendi beyanının ardından 14 asırlık uygulamasından. Bakara suresinde Kur'an'ın bütün insanlara hidayet rehberi olduğu belirtiliyor. Ayrıca biz müjdeliyesin ve uyarasın diye seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik ayeti de açıkça Hazreti Muhammed Mustafa'nın bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğini bildiriyor. Demek ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderilmiş peygamber, hem de Kur'an bütün insanlara indirilmiş ilahi kitaptır. Uygulama da buna uygun gerçekleşmiş. Hazreti Peygamber sadece Mekke'de Arap soyuna ait olanlara değil, bütün insanlara hitap etmiştir. Mekke panayır yerine gelen her milletten insana İslam'ı duyurmayı görev bilmiştir. Medine döneminde ise İranlı, Rum, Habeşli, her ırktan ve renkten Müslüman olanlar var. Ayrım yapmaksızın onun Bizans, İran, Mısır gibi dönemin en güçlü devlet adamlarına yazdığı davet mektupları, bu dinin bütün milletlere gönderildiğinin tarihi belgeleridir. Bunlar gizli saklı değil, bilinen gerçekler. Bütün bu gerçeklere rağmen hakikati saptırıp Kur'an'ı bir millete, belli bir zamana ve mekana aitmiş gibi görmek ve göstermek, dini, kültürü ve medeniyeti tam olarak anlamamaktan olsa gerekir.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabır ve sükût ilahi rahmete sebep olur. Belirti ve şahit arayışın hastalık eseridir. Susun ayeti emrini kabul et ki, sevgiliden susmanın karşılığı canına bir lütuf ikram etsin. Fazla sözü sat da yerine can bağışlamayı, mevki peşinde koşmamayı, fakirlere bol bol sadaka vermeyi satın al. Böyle yap da Allah'ın lütfu seni övsün, senada bulunsun. Gök bile senin insani mertebene haset etsin. İyi bil ki sabır ve sükutun nuruyla terbiye olunan gönül, ilahi aşkın derinliğine erişir ve her anında rahmetin en güzel meyvelerini toplar.

aşkın bahtına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Kilis vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada bizi Kilis Mevlevihanesi beklemekte. Kıymetli dostlar, Kilis merkezinde Tekye Mahallesi'nde eski adıyla Mevlevihane Meydanı'nın, şimdiki adıyla Cumhuriyet Meydanı'nın doğusunda bulunmaktadır bu muhteşem yapı. Mevlevihane'den arta kalmış en eski ünite olan Hicri 932 tarihli Semahane Mescid, eski Beysaray yerine inşa edilen hükümet konağının tam karşısında yer alır. Semahane halk arasında Mevlevihane veya muntazam beyaz kesme taştan yapıldığı için Ak Tekke olarak da anılmakta. Antep-Halep ve Antep-İskenderun yolu üzerinde bulunan Kilis vilayetimiz, Suriye, Arabistan ve Hicaz'a açılan en önemli çıkış kapılarından biri olduğundan Kilis Mevlevihanesi tarih boyunca bir menzil zaviyesi olarak önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Kıymetli dostlar, Mevlevihane'nin cümle kapısı üzerinde yer alan Şair Ramiz tarafından yazılmış 3 sütun halindeki 4 satırlık Sülüs Arapça kitabesinden dergahın 932 yılında vali olduğu anlaşılmış olan Abdülhamid el-Murtaza tarafından inşa edildiği anlaşılıyor. Kıymetli dostlar, Mustafa Sakıp Dede ve ondan naklen Esrar Dede'nin verdiği bilgiye göre Mevlevihane'nin ilk şeyhi, daha sonra Halep Mevlevihanesi kurulunca oraya tayin edilen Kilisli Fakri Ahmet Dede'dir. Hicri 960 yılında Kilis Sancak Beyi Canpolat Bey, Mevlevihane'nin güneybatısına cami-i şerif, medrese ve türbeden müteşekkil bir külliye yaptırmıştır. 1972 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarımı gerçekleştirilen ve özellikle kareye yakın merkezi kubbeli Kagir Semahane'nin dört cephesi birbirinden farklıdır ve girişi batı cephesindedir. Ayrıca 11 metreye 11 metre ölçüsündeki kare planlı harim, L şeklinde eşit kollu 71 santimetre kalınlıkta bağımsız dört payenin taşıdığı dört sivri kemer, yüksek kasnaklı yaklaşık 6 metre çapında merkezi bir kubbe kemerlerin arasında kalan düz tavanlar ve dört köşede tuğladan örülmüş küçük birer kubbeyle örtülüdür. Osmanlı sultanlarından Yavuz Sultan Selim Han'ın Kilis'i Osmanlı sınırlarına katmasından yaklaşık 9-10 yıl sonra Mevlevihane inşa edilmiş ve semahanesi de bu yapı bütünü içerisinde yer almıştır. Kilis'teki Osmanlı devri eserlerine ait ilk değerli örneklerin arasında yer almaktadır bu muhteşem yapı. Semahane'nin simetrik planı, çok temiz taş işçiliği, sade, ahenkli ve dengeli mukarnaslı cephe tezyinatıyla Mevlevihaneler arasında daha önce hiç eşine benzerine rastlanmayan zarif bir mimariye sahiptir. İnşa edildiği tarih dolayısıyla mimarisinde bir Memlük Osmanlı üslup karışımı görülmekte. Kıymetli dostlar, Kilis Mevlevihanesi semahanesinin gösterdiği en önemli mimari özellik, cami mimarisinde görülen plan şemasının bir semahane planında kullanılmış olmasıdır. Kare planlı semahanenin dört kalın yığma ayak üzerine oturtulmuş merkezi kubbesiyle dikdörtgen tonozlu simetrik yan sahanların köşelerine yerleştirilmiş dört küçük kubbe, 16. yüzyılda aynı bölgede biraz farklı ve geliştirilmiş bir form uygulamasıyla Elbistan Ulu Camii Şerifi ile Diyarbakır Fatih Paşa Camii Şerifi'nde canlandırılıp Mimar Sinan Hazretleri tarafından İstanbul Şehzade Camii Şerifi'nde kemale eriştirilmiştir. Ayrıca 17. yüzyılda devam ettirilen bu şema günümüzdeki cami mimarisinde de hala yaşatılmaktadır. Kıymetli dostlar, aslına bakarsanız ilginç olan şey, İslam öncesi Türk dini mimarisinden kaynaklanan Türk-İslam mimarisinin ilk yapılarından biri olan Hezare Dikkaruni Camii'nde uygulanmış olan cami tipinin yaklaşık 500 yıllık kopukluktan sonra, bir aradan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kilis Mevlevihanesi Semahanesi'nde yaşatılmış olmasıdır. Böylelikle asırlara sari bir mimari hayatı bizler Kilis Mevlevihanesi'nde müşahede etmiş oluyoruz. Kıymetli dostlar, bugün sizleri Kilis Mevlevihanesi'nden selamlamıştık. Yine buradan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan alçak gönüllü, yumuşak huylu, tatlı dilli olmalıdır. Kendisine dikkat etmeli, aşırı gitmemeli. Kötü ve çirkin işlere yaklaşmamalıdır. Derip biriktirdiği malını, zenginliğini yerli yerinde harcamalı, yaşayışını, işini, davranışlarını düzenlemelidir.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa

hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebbada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizimi, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım.
Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurumla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle doğsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize
sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Şeytan insanın yanına kötülük için, şerre teşvik için gelir. İnsanlığını kaybetmiş bir kişinin yanında şeytanın işi ne? Böyle kişi şeytandan da beterdir. İnsan insan olduğu müddetçe şeytan onun ardından koşar. Ona gaflet şarabını sunar. Fakat insan şeytanlaşınca, insanda şeytanlık huyu hakim olunca hiçbir işe yaramayan şeytan bile ondan kaçar. İnsan o hale gelince vaktiyle ondan ayrılmayanlar, eteğine sarılanlar bile ondan kaçarlar.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

babandan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?

Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kaldı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Neden elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Kitap Ayracı'nın bugünkü yol arkadaşı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında yerini alan ve Emine Cuma'nın kaleme aldığı Annemi Anlamak isimli roman. Kapıyı çarpıp çıktığı için pişman oldu. Geri döndüğünde onu bekleyen azarı düşünüyordu. Hep aynı şeyler yaşanıyordu. Bu yüzden olacakları tahmin edebiliyor ve sonuçlarına da pek aldırmıyordu. Eskisi kadar üzülmüyordu üstelik. Ama yine de içinde bir huzursuzluk vardı. Üstündeki mavi tişörtün omuz kısımları tüm yaz sıklıkla giyilmekten solmuştu. Yakası salmış tişört, mandalla yandan tutturulduğu için uçları da kenarından aşağı sarkmıştı. Tişörtlerini böyle asmaması konusunda annesini 100 kez uyarmış ve kalk kendin yap beğenmiyorsan cevabını da en az 100 kez duymuştu. 3-5 gündür aklını kurcalayan şeyler vardı. Arkadaşının birine haddini bildirmesi gerekiyordu. Üzülmüştü ve karşısındakini de en az o oranda üzmeliydi. Onun dünyasında böyle ilerliyordu işler. Kafasındaki düşünceler bulamaç olmuştu. Çünkü canını sıkan en yakın arkadaşıydı. Az önce evden hızlıca çıkmasının asıl nedeni de buydu. Çıkarken kapıyı çarpmak gibi bir niyeti yoktu. Bu da tamamen annesi yüzündendi. Ne yapacağına bir türlü karar veremeyen ve dalgın adımlarla yürüyen Ceren, arka sokaktaki ota yıkamanın önünden geçerken yerleri kaplayan deterjanlı suya basınca birden yalpaladı, az kalsın düşüyordu. Kamil Usta'nın münasebetsiz çırağı ona güldü. Dön kendi tipine gül dese de içi soğumadı. Şimdi onunla uğraşacak vakti de yoktu. Ama bunu da bir kenara yazdı. Önce yolun karşısındaki markete gidecekti aslında. Fakat ani bir manevrayla sağa döndü. Annesi biraz daha beklese bir şey olmazdı. Kafasında dönüp duran şu işi halletmeli, Ayşe'ye böyle şeylerle kendisini üzmeyeceğini göstermeliydi önce. İlkokuldan beri hem sıra hem de mahalle arkadaşıydılar. Sadece ona güvenir, her şeyini ona anlatırdı. Yürüdükçe nabzıyla birlikte sinir seviyesi de yükseliyordu. Bir ara kaldırımdan indi, korna sesiyle zıplayıverdi. ''Sana dıt! Allah'ım ya, sabır sınavı bugün herkes!'' diye söylenerek sola döndü ve turuncu eski apartmana doğru yöneldi. Onu ele geçiren öfkenin etkisiyle attığı sert adımlara fazla güveniyordu. Ayağı, kışın çamurla kaplanan evin önündeki toprak alanı düzenlemek için yığılan taşlardan birine takıldı. Sendelese de düşmekten son anda kurtuldu. Neyse ki alt katın paslı balkon demirine tutunabildi. Elini kokladı, pas kokusundan içi kalktı. Hızlıca etrafı kolaçan etti. Az önceki sahneyi kimsenin görmediğine emin olunca, boyaları yer yer kalkmış siyah demir giriş kapısına yöneldi. Birinci katın ziline bastı. Kapı açılmadı. Bir süre daha bekledi. Yok, kapı duvardı. Biraz geriye gidip birkaç adım uzaktan binaya baktı. Ayşelerin evi terk edilmişçesine sessizdi. Kıymetli dinleyenler, okuduğum bu satırlar Emine Cuma'nın kaleme aldığı Annemi Anlamak isimli romanın ilk bölümünden. Aile ve arkadaş ilişkilerinin ve birkaç kuşak üzerinden anne kız ilişkilerinin içtenlikle işlendiği bu roman, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı ilk say kurulunca 2025 aile yılı dolayısıyla düzenlenen Ailem En Değerli Hazinem isimli roman yarışmasında birincilik ödülü almış bir eser. Okuması gayet keyifli, dili akıcı, olay örgüsü gayet başarılı bir roman. Yazarımızın ellerine ve kalemine sağlık. Roman severlerin bir solukta keyifle okuyacağını düşündüğüm bir eser. İçerik hakkında daha fazla konuşmadan kitabın keyfini okurların ve dinleyicilerimizin zevkine bırakalım efendim. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Emine Cuma'nın kaleminden Annemi Anlamak isimli kitabıydı. Bu güzel eseri romansever okurlarımız başta olmak üzere siz kıymetli dinleyicilerimizin ve okurlarımızın beğenisine sunar, herkese keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla.
hoşça bakın zatınıza.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandın ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandın ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandın ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

erir canlar o gül buyi revanı bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak etki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boynu büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu, ateşten döner payimde teskiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki,

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
2: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
1: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
2: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
3: Hoş geldin kardeşim.
4: Hoş geldin Ebu Cendel.
2: Hoş bulduk. Seni bir gören olmadı ya. Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
4: Hamdolsun. Şükürler olsun.
2: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
5: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
4: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
6: Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
7: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
6: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaktan altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
7: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok.
0: 110. Bölüm.
8: Peygamberimiz Medine'ye ilk geldiğinde Medineli Müslümanlardan her biri ona bir şeyler hediye etme yarışına girmişlerdi. Aynı zamanda peygamberimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym de bir hediye vermek istiyordu. Ama herhangi bir mal varlığına sahip değildi. O da en kıymetli varlığını oğlu Enes'i Resulullah'ın hizmetine vermişti. Enes artık Resulullah'ın ailesinden biri gibiydi. Annesi Ümmü Süleym onu dikkatli olması gereken hususlarda sıkı sıkı tembihler, peygamberimize hürmette kusur göstermemesi için elinden geleni yapardı. Oğlunun peygamber aleyhisselamdan olabildiğince istifade etmesini dilerdi. Yine böyle bir günde Enes'le annesi sohbet ediyorlardı.
9: Enes'cik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
10: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
9: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
10: Ensardan birinin hasta olduğunu duymuştuk. Necedir cemaatle namaz kılmaya gelemiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda çok hassas. Aramızdan birilerini görmezse hemen başına bir hal gelip gelmediğini araştırır. Onu da öyle sordu soruşturdu. Hasta olduğunu öğrenince peygamberimiz de onu ziyarete gittik.
9: Allah şifa versin.
10: Amin. Gidince peygamberimiz halini hatırını sorduktan sonra canının bir şey isteyip istemediğini sordu. Hasta ne zamandır buğday ekmeği yiyemediğini, canının ekmek istediğini söyledi. Peygamberimiz de etrafa haber gönderdi. Buğday ekmeği olanın getirmesini istedi. Bir süre sonra ekmeği getirdiler. Sonra oradan çıktık. Abdullah'ın babası Ömer de bizimleydi. Resulullah ona şöyle dedi. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
9: Bak bu çok güzel bir bilgi. Demek ki hastaların dualarını almalıyız.
10: Evet. Bugün de değişik bir hadise oldu.
9: Ne oldu? Merak ettim.
10: Peygamber Efendimiz bazı sahabilerle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallat bin Rafi içeri girdi ve aceleyle namaz kıldıktan sonra Resulullah'a yaklaşarak selam verdi. Hallat'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu.
9: Allah Allah, neden?
10: Sonra Hallat namazını tekrar kıldı ve peygamberimizin yanına gelerek yine selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Bu durum üçüncü defa

0: Tekrar edince Hallat, seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin dedi.
1: Nerede hata yapmış da namazı olmamış acaba?
0: Namazı çok hızlı kılmış. Peygamberimiz usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın tamamını bu şekilde kıl.
1: Resulullah da namaz kılarken tüm ayetleri tane tane okur, rükû ve secdelerini ağır ağır yapar ya. Demek ki huşu içinde olmamız için hızlı hareket etmememiz gerekiyor.
0: Evet, Peygamberimiz sizden biriniz namaz kılarken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır diyor.
1: Bunu da öğrendiğim çok iyi oldu Enes'ciğim. Kardeşlerine de anlatayım da onlar da namaz kılarken dikkatli olsunlar.
0: Ha, anne, asıl söyleyeceğim şeyi yeni hatırladım.
1: Neymiş o?
0: Peygamberimiz bazen bana özel tavsiyelerde bulunuyor. Bu anları çok seviyorum. Geçen gece beni yanına çağırdı. Bir süre sohbet ettik. Sonra bana şöyle dedi. Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma veya samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.
1: Bu söylediklerinin hepsi çok kıymetli oğlum. Bana dünyaları verseler bu bilgilerle değişmem. Kalbine hakim olmalısın derim ya sana hep. Bak, peygamberimiz ne güzel açıklamış. Peygamberimize bu kadar yakın olduğun için ne kadar büyük imkan içinde olduğunu hiç unutma. Ve Allah'a bunun için şükret.
0: Şükrediyorum anne. Benim hayatta en sevdiğim insan o. Onun yanında olmak benim için en büyük nimet. Bu kadar zamandır onun yanındayım. Bana hiçbir iş için bunu niye öyle yaptın ya da bunu neden yapmadın demedi.
1: Aman dikkat et. Saygıda kusur etme oğlum.
0: Dikkat ediyorum anne. Merak etme.
2: Mekke'den kaçan Müslümanlar Ebu Basir'in yanına ulaşmışlardı.
3: Kardeşlerim, hoş geldiniz. Allah'a hamdolsun. Bu yola çıktığımda tek başımaydım. Şimdi ne kadar çoğaldık.
4: Hoş bulduk Ebu Basir.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz. Yalnız tanıdığım kadarıyla baban bunu kabul etmeyecek ve peşini bırakmayacaktır.
4: Evet, Süheyl bin Amr'ın oğlu olmak kolay değil. Bu ormanda beni bulması imkansız. Yalnız Ebu Basir, Mekke'de herkes senden bahsediyor. Tek başına 2 adamın hakkından gelmişsin. Babam da diğerleri de senden korkuyorlar. Hele de yanında insanların biriktiğini öğrenirlerse harekete geçemezler. Aylardır hapisteyim. Yeniden o kapana kısılmayacağım.
3: Süheyl kafesi hapsettiği oğlunun bir aslana dönüştüğünü fark edememiştir. Bu saatten sonra sana zarar veremez, merak etme. Buna ne sen izin verirsin ne de biz.
5: Evet, doğru.
6: Kesinlikle.
4: Eksik olmayın. Nereden baksanız 30 kişi olmuşuz. Bize bir lider lazım.
6: Evet, haklısın. Başımızda birinin olması gerek.
4: Ebu Basir'e ne dersiniz?
7: Neden olmasın? Biz buraya ona güvenerek geldik.
6: En cesaretlilerimizden biri o. Üstelik strateji geliştirme konusunda da başarılı.
7: Evet, hem peygamberimizle bizden fazla görüşme imkanı yakaladı. Dini konularda ona danışabiliriz.
6: İtirazı olan var mı?
8: Hemfikir olduğumuza göre liderimiz belli oldu Ebu Basir.
7: Hayırlı olsun. Mübarek olsun Ebu Basir.
9: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.
2: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak, bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı. Suffe ashabı Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde kendilerine ayrılan bölümde kalmaya devam ediyordu. Herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bu gençlerden gündüzleri bulabildikleri işlerde çalışanlar kazandıklarını akşam arkadaşlarıyla paylaşıyor, o günü Resulullah'la geçirmiş olanlar da öğrendiklerini orada olmayan arkadaşlarına anlatıyordu.
5: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Bugün ancak bu kadar hurma alabildim.
9: Yorulmuşsun. Ne yaptın bugün?
5: Uzak mahallelerden birinde bir bahçe vardı. Sahibiyle anlaştık. Gün boyu kuyudan su çekerek fidanları suladım. Bunun karşılığında da şu gördüğün kadar hurma aldım.
9: Hava da çok sıcak. Çok zor olmuştur. Allah razı olsun bize bu akşamki rızkımızı getirdin.
5: Cümlemizden. Siz neler yaptınız ben yokken?
9: Biz de bildiğin işlerle meşguldük. Mescitte namazları kıldık. Bazılarımız çarşının yolunu tuttu iş bulma umuduyla. Bazılarımız burada kaldık.
5: Bana anlatacağınız bir şey yok mu?
9: Var tabii, olmaz mı? Ebu Hureyre, bugünün malumatını sen versene.
10: Vereyim. Öğle vaktinde hep beraber oturuyorduk. Peygamber Efendimiz yanımıza uğradı ve sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Hepimiz sustuk. Hangimizin hayırlı, hangimizin şerli olduğunu söylemek de duymak da cesaret isterdi. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Nihayet aramızdan biri evet ya Resulallah diyebildi. O zaman Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır.
5: Kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunan kimse olmak. Hayırlı insanı ne güzel özetlemiş.
9: Bu arada adamın biri geldi ve ey Allah'ın nebisi, esirgenmesi helal olmayan şey nedir diye sordu.
5: Neymiş?
9: Peygamber Efendimiz önce su ve tuz dedi. Adam sorusunu tekrarlayınca yapacağın her hayır diye cevapladı onu.
10: Bugün peygamberimizin bana öğrettiği bir şey daha var. Onu da anlatayım da namaza hazırlanalım. Bilal birazdan ezan okur.
5: Anlat tabii. Ne oldu?
10: Allah Resulü bizi fidan dikmeye teşvik eder ya hep. Geçen gün çalıştığım bahçede bahçenin sahibi bana bir fidan vermişti. Ben de bir an evvel onu dikmek istedim. Tam işimi bitirmiştim ki peygamberimiz yanımda belirdi. Ebu Hureyre, o diktiğin nedir diye sorunca kendim için bir fidan dikiyorum dedim. Peygamber aleyhisselam bu kez senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi dedi. Göster ya Resulallah dedim. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan alçak gönüllü, yumuşak huylu, tatlı dilli olmalıdır. Kendisine dikkat etmeli, aşırı gitmemeli. Kötü ve çirkin işlere yaklaşmamalıdır. Derip biriktirdiği malını, zenginliğini yerli yerinde harcamalı, yaşayışını, işini, davranışlarını düzenlemelidir.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgiler, selamlar. Sevgili dostlar, Ahirete İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya bugün de devam edeceğiz. Bugün program içerisinde kıyametle ilgili konuşacağız. Sözlükte sevgili radyo dostları, kıyamet kalkmak, dikilip ayakta durmak manasına gelir. Terim olarak kıyametin iki tane manası vardır. Biri tabiat nizamının bozulması, diğeri de ölen veya yok olan her şeyin yeniden diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi. Burada söz konusu edilen kıyamet, genel bir yok oluşu